bulur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

Sen bana başlasın ol spiker tamam ama sus dingil. Kaç paralık bir adamsın hesaplıyor Abaküs bir bir. Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor B.A. Baraküs kim? Bir kere de gönülden bir baksan ve de bir kenara bıraksan kavgayı. İki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun albayım. Bu bir yeni temaşa sen hemen in aşağı bu nasıl müdafaa kalkayım. İkide bir günahlarla ya da sevap.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

birkaç şüphelerini. Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

alada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan...

0: Nereye gitsem çaresi yok. Nereye gitsem çaresi yok. Nereye gitsem çaresi yok. Yanmışım başım belada.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
0: Sakin ol.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
8: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
10: Arkadaş harbi güzel.
11: Açmayalım hiç konusunu.
10: Ver dünyayı sen.
9: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Ben Onur Kırış, yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta Dream Türk'te en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı İlkay Sipahi ile yapıyoruz. En yenisi olsun 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klip Cirimon'da yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Derdine çıktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
2: Bu hayatta birbirimizden başka kimsemiz olmadı lan. Benim ailem de, kardeşlerim de hepsisiniz. Üç kişi kaldık lan şimdi. Allah'a emanet ol kardeşim.
3: Eşref'im.
2: Çok kardeşim. Buraya kadarmış.
4: Eşref, hapishanede isyan çıkmış. Yangın yeri diyorlar.
5: İsyan çıktı müdürüm. Celal ve Eşref'in olduğu koşla koridorlar.
6: Jandarmayı hemen devreye alın.
7: Eğer Eşref'e bir şey yaparsan seni paramparça ederim.
8: Yeğenime zarar gelirse sıradaki sen olursun.
6: Eşref!
1: Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.
0: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Efendim, herkese merhabalar. Ben Lütfü Selçuk. Bu hafta da ocakta yemeğimiz var biliyorsunuz. Yine tenceremiz kaynayacak, dumanlar tütecek. Ve efendim, programımıza olan ilginize minnettarım. Dualarınıza da çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir geri dönüş alıyoruz programımızla ilgili. Öncelikle sürçülisan edersek affola. Efendim, bugün biliyorsunuz ki bizim kanalın kızı, evimizin kızı zaten. Benim de çok değerli arkadaşım. Aynı kanalda olmaktan da, aynı şirkette olmaktan da her zaman gurur duyuyorum. Benim yol arkadaşım gibi oldu artık. Siz zaten ekranlardan tanıyorsunuz aynı zamanda birçok projeye. Çok başarılı. Ben kendisiyle arkadaş olmaktan gurur duyduğum bir isim. Sude Albayrak bugün bizimle. Efendim, bugün sizlere harika bir çorba yapacağım. Malum şu anda kış ayındayız. Meksika çorbası yapacağım. Adı Meksika olduğuna korkutmasın sizi. Evdeki olan malzemelerle. Bizim biliyorsunuz programımızda ocakta yemeğimiz var. Dolapta olan malzemelerle bizim en çok yaptığımız temel, evdeki imkanlarla sizi zorlamadan bilgilendirici içerikleri paylaşıyoruz. Tavuk olacak içerisinde, akabinde kabak sandalye yapıyoruz. Efendim, çocuğunuzun biliyorsunuz ki doğum günü olabilir, özel davetler olabilir ya da hafta sonu biliyorsunuz bizim programımız. Hafta sonunda enfes bir pratik akşam yemeği, yanında da çok güzel sıcak bir çorba, acılı, hele ki hastalık havası var malum şu anda evimiz grip havasında. Bunu içiyorsunuz, yanında da kabak sandalye yapıyorsunuz, arkanıza yaslanıyorsunuz. Evinizin oğluyla beraber efendim keyifli bir gün geçireceğiz. Ben öncelikle Sude'ye hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Sude.
1: Hoş buldum.
0: Beni
1: Çok
0: kırmadın.
1: keyifli
0: Çok
1: olacağına
0: teşekkür ederim.
1: eminim.
0: Ha, beni kırmadın. İyi ki
1: Ay ne
0: varsın.
1: demek? Ben teşekkür ederim.
0: Hani gerçekten efendim ben Sude'ye kanaldaydık. Dedim ki programa gelir misin? Dedi, o da hemen dedi ki
1: Ben
0: seve
1: dedim ki
0: seve.
1: hemen gelirim.
0: Hani çok sağ ol. Hani aynı şirkette olmak gerçekten büyük bir şans benim için.
1: Öyle, benim için de öyle. Çok
0: Yani yol
1: keyifli.
0: arkadaşım gibi çünkü. Hani farklı saatlerde program yapıyor olmak çok keyifli. Hani kardeş program.
1: Aynen öyle.
0: Hani bugün seninle mutfağa gireceğiz. Aslında
1: Evet.
0: senin için de ilk defa bir mutfağa yemek programına katılıyorsun.
1: Evet, ilk defa.
0: Evet, ilkler her zaman evinizin oğluyla.
1: Evet,
0: Ocakta yemeğim var
1: özel.
0: özel. Bugün kabak sandal yapacağız.
1: Severiz.
0: Ben hemen kabak sandalın malzemelerini getirmek istiyorum. Müsaadenizle. Şöyle getireyim. Efendim gördüğünüz gibi her şey interaktif olarak ilerliyor. Evimizdeki nasılsa biz de burada böyleyiz. Efendim malzemelerimi hemen yerleştireyim. Sonra malzemelerimi okuyacağım sizlere. Şöyle hemen koyduk. Efendim bu arada sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yani programınız gerçekten çok güzel ilerliyor. Mesajlarınızı alıyorum. O kadar güzel, mutlu oluyorum ki sizlerden güzel geri dönüşleri alınca özellikle. Hani yemeği yaptık. Çok tatlıydı. Konuklarımla ilgili özellikle yaptığımız yemekler çok samimi. Efendim biz bu program olarak, evinizin oğlu olarak, evlerinizde nasılsak biz aynı burada da öyleyiz. Hani kalplere bunu hissettirdiğimiz için çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle malzememiz kabak sandal, 250 gram kıyma, 1 adet biber, 1 adet kapya, 1 adet domates, beşamel sos yapacağız efendim. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, tuz, karabiber efendim biliyorsunuz. Üzerine de kaşar peyniri koyacağız. Ben hemen müsaadenizle hemen şipşak başlıyorum. Şimdi Sude'cim seni ben mutfağa alayım arkadaşım.
1: Geliyorum.
0: Hemen işe koyulalım beraber. Şimdi şuradan da ben hemen tabaklarımı almak istiyorum.
1: Aç geldim. Yemek yiyeceğim için çok mutluyum.
0: Ya, tabii ki ben özellikle dedim ki Sude rica
1: Senin
0: ediyorum.
1: elinden ilk defa yiyeceğim.
0: Aa, evet. Çünkü bizim efendim biliyorsunuz kanala artık en büyük, artık en iyi yemek programı biziz. Majör olduk
1: Aynen
0: yani.
1: öyle.
0: Kanalımız reytinglerimiz uçtu sağ olsunlar. TV3'ü buyurdular. Ben şimdi senden, ben hemen şu kabakların bir başını alıyorum. Şöyle bir saniye. Efendim kabakları ikiye böldük. Kabakları ikiye böldükten sonra başka kısımlarını alıyoruz. Sonra ben hemen fırın tepsimi almak istiyorum şuradan. Şuraya koyayım. Sude'cim senden ricam kabaklarımı oyar mısın? Ben sana yardımcı olayım, göstereyim.
1: Tamam.
0: Zaten biliyorsundur efendim gördüğünüz gibi. Efendim duymuşsunuzdur bilmiyorum ama öğrendi. Sude çok başarılı her alanda. Artık evde de yemekleri yapacak.
1: Biliyorum.
0: Efendim içine atacak mıyız diye düşünenler varsa hiçbir şekilde atmıyoruz. Her şeyi kıymanın içine koyacağız. Şöyle güzelce oymanı istiyorum.
1: Tamamdır.
0: Şöyle bıraktım. Ben de devam edeyim. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Bu arada sen ne yapıyorsun? Yayınların nasıl gidiyor?
1: Güzel gidiyor. Benim biraz yoğun. Çünkü birden fazla kanalda çalışıyorum. Aynı zamanda sosyal medyada da bir şeyler yapıyoruz.
0: Ya sen birçok bir bakıyorum sen sahadasın, bir bakıyorum kanaldasın. Yani kanalda da gerçekten çok sevilen bir programın aynı zamanda sunucususun hem yorumcususun. Bakıyorum ben yani Sude koşturuyor efendim, bizim koridorlarda görmeniz lazım. Hani zamanla yarışıyor. Hani açıkçası ben arkadaşım olduğun için de özellikle söylemiyorum bunu. Efendim hani din
1: Teşekkür
0: arkadaşını
1: ederim.
0: kayırıyor ama gerçekten Sezar'ın hakkı Sezar'a. Çok başarılı her
1: Yapamam.
0: alanda. Hani
1: Oluyor
0: çok
1: mu?
0: oluyor oluyor gerçekten. Hayatında gördüğüm en güzel kabak. Tabii ki değil. Efendim biz aramızda ayrı gayrı yok. Biz
1: Ben
0: izleyiz burada.
1: solağım ve böyle el becerilerim çok kuvvetli değildir yani benim yemek konusunda
0: Aynen.
1: ya.
0: Artık gelişiyor. Hiç problem. Bizim
1: Ama
0: programımız
1: bıçakla bir şey de
0: eğitici
1: kesemem mesela.
0: öğretiyor. Onun için arkadaşını arıyorsun. Lütfücüğüm yetiş diyorsun. Ocakta yemeğimiz var hemen. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de sana yardımcı olayım hemen. İki elden yapalım
1: Çok yavaş.
0: kolayımızı. Hiç problem yok. Burada biz bizdeyiz. Ekran başındaki izleyicilerimiz zaten seni çok tanıyor, seni çok seviyor. Ondan dolayı da zaten çok rahatız.
1: Aynen
0: Hani
1: öyle
0: şu an
1: canım yani.
0: evimizin
1: Hiç
0: mutfağındayız.
1: ekranın karşısında olmak beni germiyor aslında ama şu an yemek yapıyor olmamız biraz geriyor haliyle yani buna alışık olduğum bir konu değil.
0: Ya tabii çünkü bizim kanalda değişik bir format aslında.
1: Evet.
0: Biliyorsun şirkette. Güzel şu an ilerliyoruz. Bizim programımızla ilgili de sana geri dönüşler yazıyorlar mı? Ya da senin konukların ne diyor bizim programımızla ilgili?
1: Ne güzel yemekler yapıyorlar
0: Sağ
1: diyorlar.
0: olsunlar. Efendim bizim stüdyolarımız yan yana Sude ile. Ben ara ara Sude'nin böyle stüdyosuna baskın yapıyorum. Bir bakıyorum Sude harıl harıl bant çekiyor. Efendim kabaklarımızı koyuyorum. Kızartacağım. Efendim bunu atmıyorum bu arada.
1: Onlarla
0: Birazdan
1: ne
0: kullanacağım.
1: yapacağız?
0: Bunu da kıymalı harcımızın içine koyacağım. Şimdi sana domates soymanı rica ediyorum. Domateslerini korkma. Soyacağım burada. Şöyle yer
1: Hadi
0: değiştirelim
1: bakalım.
0: lütfen. Sana sıçramasın. Sen şöyle
1: Tamam.
0: buyur. Şimdi gördüğünüz gibi kabaklarımızı yağda kızartıyoruz böyle iki tarafı. Bu arada ben fırınımı açmak istiyorum. 600 derecede 180 dereceye ben fırınımı aldım şu anda. Isına dursun. Efendim bu arada hayatımda böyle güzel bir domates soyan görmedim bu arada yani Sude. Çok
1: Kimse beni
0: başarılısın.
1: almayacak. Ne yapıyorsun yani şu an? Şey
0: Yani
1: vardı eskiden böyle bir şey soyarlardı hani öyle alırlardı kızı falan
0: Ay,
1: yapalım. Elma soyuyorlardı
0: sen
1: böyle
0: başarılısın ya. Bir de şu
1: şeyden.
0: var
1: Ben de
0: efendim.
1: böyle böyle.
0: Sude benim arkadaşım olduğu için de kıyamıyorum da biliyorsunuz. Ondan dolayı ama var yani artık. İlerleyen haftalarda ya da ilerleyen aylarda uygun olduğunda tabii. Çünkü Sude çok yoğun çalışıyor. Bazen ülkeler arası gidip geliyor biliyorsunuz. Ya da şehir dışında oluyor genellikle. Hani Sude'yi İstanbul'da bulmak gerçekten zor olabiliyor dönem dönem.
1: Evet, yeni Kıbrıs'tan geldim.
0: Evet. Hani ve aynı
1: Bir
0: tarihlerde. Ben de kısa bir dönem
1: Evet,
0: oradaydım biliyorsun
1: neredeyse aynı
0: tatilde.
1: tarihlerde oradaymışız.
0: Yani havalimanında karşılaşmamız bir şans yani. Efendim gördüğünüz gibi tatlı tatlı. Şöyle yağda biraz daha kızarsın. Oh. Patlayanlar reyting efendim.
1: Ne diyorsun oğlum o?
0: Çok güzel, ellerine sağlık. Hazırladığım kabakları fırın tepsime alıyorum. Alamadım ama olsun. Sağlık olsun efendim. Müsaadenizle. Çünkü interaktif program çekiyoruz. Her şeyi sizlerin huzurunda yapıyoruz gördüğünüz gibi. Hemen ikinci kabaklarımı da atıyorum. Su dedim sen

0: Tabii ki yani daha ben sana kaşar bile rendeleteceğim arkadaş. Hazır şimdi.
1: Kaşarı çok iyi rendelerim.
0: Şöyle. Senden ricam kaşarı da rendelersen. Bir yandan ben de hemen kabağımızı kızartayım.
1: Ben bunu ilk gördüğümde tereyağı sanmıştım, biliyor musun? Ne kadar uzak olduğumu sen anla.
0: Olsun. Evet. Bu arada yeni bir projem var mı?
1: Yeni bir proje, yani şu an için elle tutulur bir şey yok. Ama kafamda bazı planlarım var açıkçası. Yapmak istediğim bir şeyler var.
0: Ya şöyle, biz seni zaten DreamTürk ekranlarında çok çok severek izliyoruz.
1: Ben ilk başladığımda bir belediye radyosunda çalışıyordum. Orada bayağı insanların hayat hikayelerini anlatıyordum, yine band. Sonrasında canlı yayına geçmiştik. Konukları ağırlamaya başlamıştım. İşte
0: Evet,
1: diyetisyen,
0: İstanbul'da bir
1: dişçi.
0: radyo diye biliyorum ben.
1: Evet,
0: Aynen.
1: bir belediye radyosuydu. Gazetede haberler yapıyorduk falan derken DreamTürk'e geçtim. Ve klipsizliğini yapmaya başladım. Klipsizden de çok renkli konukları ağırlıyoruz aslında. Hem şarkılar söylüyoruz, hem oynuyoruz falan. Ben hiç yerimde de
0: Evet.
1: duramıyorum bazen. Kalkıyorum, hadi ben de
0: Çok güzel bu
1: oynayayım.
0: arada. Ben izliyorum. Hani hele hafta sonu yayınlanıyor senin
1: Evet,
0: programında.
1: hafta sonu.
0: Yani çok eğleniyorum açıkçası izlerken. Hani özellikle bazen çok yorgun oluyorum. Diyorum ki hemen bir Sude'yi açayım. Bir kafam dağılsın.
1: Güzel,
0: Şimdi
1: renkli geçiyor.
0: aynen hemen bir es vererek kabaklarımızı kızarttım gördüğünüz gibi. Şöyle göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde tavamızı değiştirmeye gerek yok. Kabağın zaten lezzeti hepsi içinde kalacak şekilde. Ben hemen burada soğanımı doğramak istiyorum. Bir saniye, hatta şuradan alarak daha konforlu olacak benim için. Soğanımızı doğruyoruz. Şöyle hemen ocağımın altında açayım. Çok yağ vermenize gerek yok. Zaten kabağın kendi yağı da var. Çok pardon. Kıymamı attım.
1: Olma.

0: spor hocan seninle ekstra gurur duyacak bu haftaki antrenmanından
1: Hiç
0: dolayı.
1: öyle bir durum yok aslında biliyor musun? Geçen Kıbrıs'a gittiğim zaman günleri vloglayayım dedim. Aslında her günüm aynı geçiyor. Ama her gün aynı şeyi

0: Hani örnek veriyorum, sen en çok bunu yaparım, bunun için mutfağa girerim ya da kendin için yaptığın bir ödül yemeğin var mı? Yani ben bunu arkadaşın olarak merak ediyorum. Yani özel misafirlerin geldiği zaman mutfağa girer misin? Mesela biz geldik, bizim şirketteki bütün sunucular olarak, ekip
1: Hayır, ben
0: arkadaşlarımız.
1: hayatta ağırlayamam sizi. Hayatta her
0: Beni
1: şeyi
0: ara
1: dışarıdan söylerim.
0: beni.
1: Herhalde kolaya kaçıp bir tavuk sote, mantarlı. Sanırım onu yapabilirim.
0: Beni ararsın, beraber yapar ağırlarız.
1: Valla gelir misin?
0: Tabii ki her zaman. Arkadaşlar bugün erişin. Sen özel bir davetin
1: Ama
0: olduğunda
1: sonra deme çok yoğunum, bak gelemiyorum.
0: lütfen ben senin için bir uygun boşluk yaratırım. Setimiz varsa seti
1: Of,
0: bile erteleriz.
1: aldım sözü.
0: Biz de biliyorsun söz her zaman. Bir de şu anda bütün Türkiye bizi izliyor zaten. Ekranları başında. Kayıt altında her
1: Bulurum.
0: şey. Efendim soğanımı ilave ettim gördüğünüz gibi. Hemen domatesimi de ilave edeceğim içinde. Domatesi de kimisi yuvarlak yuvarlak doğruyor ama benim için daha pratik. Şöyle gördüğünüz gibi hemen doğramak. Şöyle pıt pıt pıt pıt pıt. Ayarlıyorum. Su rejimi karıştırır mısın lütfen? Domatesimi küp küp doğruyorum minik minik. İlave edeceğim ki birazcık tatlı olmasını istiyorum, böyle sulu sulu. Ben çünkü kuru olunca sevmiyorum. Zaten beşamel de girecek. Kıymayı da efendim bu arada ben yağlı seçtim. O da önemli açıkçası. Sadece saf et olmasın. Birazcık da özellikle kuyruk yağı çok güzel olur. Sen sever misin içinde kuyruk yağı vesaire?
1: Severim. Ben hiç yemek ayırmam. Her şeyi yerim.
0: Hı.
1: O yüzden her şeyi de severim. Ve
0: Süpersin.
1: kilo da almam.
0: Ben evet bu arada yani formun çok çok iyi.
1: Kilo da almam. Yerim,
0: Hani
1: yerim. Kilo almam.
0: bunu nasıl koruyorsun peki?
1: Bilmiyorum. Bence metabolizma ile alakalı bir durum. Yani
0: Veya
1: özel yaptığım hiçbir şey yok.
0: yoğun tempodan dolayı olabilir mi?
1: Hatta kilo almaya çalışıyorum.
0: Tamam, sürekli her hafta Sude bizim programda efendim. Ben kilo aldırırım arkadaşıma.
1: Çalacağım kapınızı, bak her
0: Her zaman.
1: çıkışta geliyorum.
0: Her zaman. Şimdi bu kabakları nerede kullanacağım? Şimdi bakın efendim.
1: İçine mi
0: Evet evet
1: koyacağız?
0: içine koyacağım. Ve sen bu kabak tadını almayacaksın.
1: Ya.
0: Aynı
1: Ya alsak ne
0: zamanda
1: olur ki
0: ya
1: yani?
0: şu var aslında tabii ki bir şey olmaz ama ben bu kabak öyle bir içindeki vitamini vesaire aslında bütün her şey kabağın içinde taneciklerinde. Böyle almak istiyorum. Çok lezzet veriyor. İnanılmaz bir freşlik katıyor. Aslında biraz üzerine de beşamel ve kaşar peynirini koyuyoruz ya. Aslında içindeki bir de birazcık sulandırıyor domatesle beraber destekliyor. Acaba kereviz tadı mı? İnsanlar bazen şey diyor ben bu yemeği yaptığım zaman. İçinde kereviz mi var acaba?
1: Aa,
0: Dediğinde
1: kereviz de çok
0: oluyor.
1: severim.
0: Ben de hele ki kış aylarında zaten inanılmaz güzel oluyor yani. Bir günde seninle kereviz yemeği yaparız olmaz.
1: Olur.
0: Ya da en iyi yemek yaptığın bir alan var mı? Örnek veririm bir puding falan yapabiliyorsun diye düşünüyorum.
1: Yani arkasını okuyorum. Kaç bardak süt
0: Hiç
1: koymam gerektiğini görüyorum.
0: bir dahakine
1: Sonra sütü koyuyorum.
0: bir dahakine efendim bunu asla atmıyoruz. Ben dolabıma kaldırıyorum şu anda. Diğer yemeklerimde ben kullanacağım. Hiçbir şey israf olmuyor. Şimdi sarımsak doğrayınca, şimdi sarımsak doğramanın püf noktası var. Şimdi bir hepimizin yaptığı gibi yuvarlak yuvarlak doğrayabiliriz. Lakin ben bunu her birçok programında da söyledim tabii ki bu programda. Bıçağı aldınız. Bıçağın sırt kısmını geldiğiniz takdirde bir tane bir diş sarımsağım var. Bıçağın sırt kısmıyla böyle eziyorsunuz efendim. Hiç ezecek veya aparatlara hiçbirine gerek yok. Bakın görüyor musunuz? Şimdi yönetmenim zaten gördüğünüz gibi size ekranda gösteriyor. Bakın efendim gördüğünüz gibi nasıl ezildi. Gördün mü Sudeciğim?
1: Gördüm.
0: Yani böylece pratik doğrayabiliriz aslında. Hem ağza gelmiyor hem de lezzeti arttırıyor. Şöyle gösteriyorum sizlere. Müsaadenle. Oh mis.
1: Şey geldi aklıma. Anaokuldayken bir tane oyun oynamıştık.
0: Evet.
1: Yıl sonu gösterisi. Orada şey oynamıştık böyle. Karıştır. Karıştır diyor. Kazanın içinde karıştır. Karıştırırken aklıma o geldi yani. Düşün, anaokulundan bu yana geldi aklıma. Başka hiçbir şey karıştırmamışım.
0: Ama yok, bundan sonra artık miladımız oluyor aslında bu program.
1: Artık yemekleri ben yapıyorum.
0: Her zaman. Şöyle biberlerimi de doğruyorum şu an içinde. Hemen. biraz kapya koyacağım. Yani çok lezzete durmuyor mu ama?
1: Duruyor. Durmaz mı?
0: Kokuyu alıyor musun? Ben çok şu an kokuya aşık oldum yani. Şu an böyle bile kaşıklayabilirim bu arada. Biz yaptık diye demiyorum ama gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle kapyamı da doğruyorum gördüğünüz gibi efendim. Hemen doğradım.
1: Oh.
0: Hemen geliyorum. Tık tık tık. Hemen doğradık. Kapyalarımı da atıyorum. Hemen bir saniye lütfen. Alt üst yapmak istiyorum. Karıştırıyorum.
1: Kırmızı çok güzel.
0: Çok güzel. Renk cümbüşü özellikle. Şimdi ben biraz tuz vermek istiyorum. Biraz karabiber. Ben karabiber değirmen seviyorum. Yani. Kim ne derse desin. Değirmenin tadı başka. Taze taze çekiyoruz ya. Şöyle birazcık da deniz tuzu ilave edeyim. Efendim tuz ödem yapıyor biliyorum ama ne yapayım? Tuzsuz da yemek olmuyor. Ben seviyorum.
1: Ben de çok seviyorum ya.
0: Şöyle. Çok güzel oluyor. Şu an bu kenarda dursun. Bu sırada biz beşamel sos yapalım. Beşamel sosu biliyor musun? Yaptım hiç hayatımda.
1: Hayır.
0: Çok güzel. Şimdi
1: şaşırdınız mı? Hayır.
0: Hayır. Ama olsun. Şu anda hemen 2 saniyede mutfağımı temizleyeyim. Çünkü ben biraz temiz çalışmam lazım. Sude'cim şunları senden yiyeceğim. Lavaboya koy.
1: Tabii ki.
0: Teşekkür ederim.
1: Bak çok iyi bulaşık yıkarım bu arada. İstiyorsanız oraya geçebilirim.
0: Yapalım. Şu an böyle çok çok iyisin. Açıkçası çok gurur duyuyorum şu anda açıkçası. Şöyle koyayım. Hatta batmasın tezgahımız. Daha tatlı. Hemen şöyle şunları da vereyim lütfen. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şimdi öncelikle ahşap kaşığımı alayım. Tahta kaşık burada çok önemli.
1: Niye?
0: Çünkü lezzetinin ekstra arttığını düşünüyorum. Tereyağım eriye dursun. Ben birazcık beşamel sosa sıvı yağ da veriyorum. Daha böyle istediğim kıvama geliyor öncelikle. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Kokuyu alıyor musun?
1: Almaz mıyım?
0: Çok güzel. Fırınıma bakayım bu sırada. Çok güzel. Şöyle şunları da vereyim sana. Süper gidiyoruz.
1: Bıçağında da Lütfi Selçuk yazıyor.
0: Ya bu detayı fark etmem hoşuma gitti. Bıçağım kendim bıçağım. Ya bende biraz takıntı var tabii mesleki deformasyon.
1: Ben önlüğün başka de var mı?
0: Çok. Yani kulis artık önlükle dolu ya da evimde aynı şekilde. Yani artık yüzü geçik belki önlüğüm var. Oh. Çünkü benim aslında bir kostümüm.
1: Öyle.
0: Misafirlerimin karşısına çıktığımda ve mutfakta her gün. Ama stüdyoya geçtiğimde takım seviyorum. Böyle biraz daha izleyicilerime olan saygımdan, sevgimden. Şimdi tereyağımı gördünüz. Sıvıyla beraber açtım ve kaynama noktasına geldi. Kaynama noktasına geldikten sonra unu ilave ediyorum. Biraz kavurmak istiyorum. En büyük özelliği iyi bir kavrulmuş olması beşamel sosun.
1: Bir yandan kavur.
0: Tabii tabii lütfen. Şöyle. Sonra bir yandan bu aşamada tuz vermek istiyorum. Karabiber. Evet, güzelce kavuralım lütfen. Çok mersi. Evet, şuradan çırpma telimi de alayım.
1: Tereyağının girdiği her şeyi çok seviyorum.
0: Ben de. Ya inanılmaz lezzetlendiriyor.
1: Çok.
0: Ya bir de şöyle bir gerçek var. Tereyağının, sarımsağın, soğanın girdiği her yemek ekstra beni çok mutlu ediyor.
1: Evet, beni de.
0: Yani beni çok besliyor. Bu aşamada gördüğünüz gibi birazcık kabarmaya başladı. Söyleyeyim müsaadenle. Sütü ilave ediyorum. Hemen ocağı sileceğim sonra.
1: Bunu alıyorum. Buna işimiz kalmadı sanırım.
0: Evet. Yoğunlaştığı zaman ikinci bardağımı ilave ediyorum. Şöyle. Görüyorsunuz şu anda yoğunlaşmaya başladı. Hemen karıştırıyorum. Evet. Sude mesela ekranda biz seni çok sıcak kanlı buluyoruz.
1: Hı hı.
0: Hani şu anda olduğu gibi. Ekran arkasında nasılsın? Yani mesela günlük hayatında Sude çok mesafelisin ya da seni tanıdığımızda aslında çok farklı zannediyorduk. Ekrandakiyle farklısın diyorlar mı?
1: Evet diyorlar aslında ama niye öyle dediklerini bilmiyorum ya. Böyle aslında ekranda olduğum gibiyim. Yani yeni tanıştığım bir insana da öyleyim bu arada. Çok çok sıcakkanlı evet. davranırım. Ama içimden geldiği için öyle davranırım yani. Ekstra bir durum olmaz. Ama hiç tanımayan bir insan beni dışarıdan baktığında yani yüz yüze gördüğü zaman çok soğuk, işte kendini beğenmiş falan gibi. Sonra tanıdıktan sonra ay çok tatlı bir kızmışsın falan gibi de davranıyorlar yani.
0: Beşamel sosumuz da hazır. Yani çünkü şöyle, ben seni yakinen tanıyorum ama yani çok tatlısın, harika bir enerjin var. Ben hemen ocağımı da sileyim.
1: Teşekkür ederim.
0: İnteraktif program çekiyoruz efendim. Her şey sizlerin göz önünde gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kenara alayım.

0: Sandalların içine yerleştiriyoruz böyle. İstediğin kadar koyabilirsin.
1: Bir tanesini çok bol koyacağım, o benim.
0: Tamam, nasıl istersen. Hepsi senin zaten. Hiç problem yok. Şöyle biraz dolu dolu yapalım. Biz hiç malzemeden, ben hiç malzemede kısmam yemekte. Hep böyle dolu dolu yaparım böyle hep.
1: Ama
0: Çünkü
1: lezzeti de orada ya biraz yani. Gözünü önce doyurmak gerekiyor. Buna inanır
0: kesinlikle.
1: mısın?
0: Ben çok inanırım. Yani ben masa dolu olacak. Yani yemek
1: Evet.
0: yaparken ben zaten şu var, ben kokudan doyuyorum açıkçası hemen. Çok fazla da gördüğün gibi ne yazık ki ben de kilo alamayanlardanım.
1: Çok mu oldu bu?
0: Yo, çok güzel böyle devam.
1: Bir de ben göçmenim.
0: Aa, nerelisin?
1: Arnavutum. Ve bizimkilerin hani o sofra düzeni, o kalabalığı, o
0: O sizin.
1: çeşitlilik o kadar çok ki hani o şeye çok alışığım yani, o renkli görüntüye çok alışığım. O yüzden az porsiyon falan bana hiç gelmez
0: Ya bir
1: yani.
0: de yani ben bu kadar aslında hem Arnavut olup hem de bu kadar nasıl zayıf kaldığına gerçekten inanamıyorum.
1: Yozlaşıyoruz işte, ne
0: Hani
1: yapalım?
0: şöyle sana vereyim lütfen.
1: Tabii ki.
0: Şimdi sandallarımı alıyorum. Üzerlerine beşamel sosumdan gezdireceğim. Beşamelimizle bu gösteriyoruz. Bir saniye lütfen. Gördüğün gibi. Hop.
1: Şunu alayım ben.
0: Şöyle beraber koyalım istersen. Bir de
1: Tamam.
0: mesela hiç inatlaştığın bir yemek var mıdır? Ya da ben bunu
1: İnatlaştığım
0: yemem.
1: bir...
0: Ya da ben bunu yapmam. Yani atıyorum ben zeytin yiyemem. Ben Ege'liyim, Denizliliyim
1: Aa.
0: ama ben zeytin yiyemiyorum. Yani ben çocukluğumda da ben hatırlamam ki hayatımda ben. Yani bir kişi diyemez. Lütfi Sarıcık zeytin yedi yok. Bak zeytinyağını çok severim. Yani bizim oraların zeytini ve zeytinyağı çok güzeldir.
1: Hı.
0: Ama yok yani bizim
1: Ben çok
0: ailemin
1: severim.
0: oturduğu apartman öyle yani onlarca zeytin ağacı var. Yani oraya koyalım lütfen.
1: Tamam.
0: Ama bende yok. Ben zeytin yiyemiyorum. Hani belki bilmiyorum. Bir fobi olabilir. Travma. Hiç araştırmadım ama.
1: Olabilir. Ya benim de şaşıracaksın belki ama Arnavut ciğeri.
0: Ah.
1: Yiyemem.
0: Neden?
1: Bilmiyorum. Sevemiyorum yani. Ya da yeterince güzel bir yerde yemedim mi falan diye düşünüyorum ama bizim evdeki büyükler yapınca da yine yiyemiyorum.
0: Acaba ağır mı oluyor? Ya da sana dokunan bir şey mi var acaba? Kaşar da koyalım istersen
1: Hiç
0: beraber. Her şeyde biraz
1: sevemiyorum yani.
0: parmağın olmasını istiyorum aslında yemeklerin.
1: Ay tabii ki.
0: Çünkü el lezzeti geçiyor.
1: Kaşarı da çok severim.
0: Ben de. O yüzden bol bol rendelettim sana. Fark ettin mi bilmiyorum. Şöyle. Evet, fırına veriyorum ben şimdi. Müsaadenizle. Fırınımı açıyorum. Oh, mis.
1: Süper.
0: 20 dakika sonra fırınımız açılacak. 20 dakikaya ihtiyacım var sadece. Şimdi hemen ben mutfağımı kaldırayım hemen. Hemen yeni tarifim için. Ben hep böyle tezgahım temiz çalışmayı seviyorum.
1: Yani böyle yaparken dağınık çalışayım,
0: Evet.
1: sonrasında
0: Ay
1: toplayayım mı,
0: hiç yok.
1: yoksa
0: Hiç yok.
1: yaparken de böyle
0: Bir
1: nazik
0: yandan
1: nazik yaparım, dağıtmam
0: ay yok
1: ortalığı.
0: ben bazen çok dağılıyorum. Yani şimdi işin açıkçası burada biz bizeyiz. Yani izleyicilerimiz de yabancı değil. Şeyi seviyorum. Hani biraz özellikle grubum varsa ya da çok değerli misafirlerim varsa hepsi değerli ama özel mesela senin gibi dostlarım gelecek akşama. Yani biraz mutfağa gelip böyle harıl harıl çalıştığım oluyor biraz dağıldığımda.
1: Hı.
0: Ama olur o kadar. Ama böyle zamanlarda da tabii ki biraz kendimi frenliyorum şu anda olduğu gibi.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.

0: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
1: Abartma sakinleri. Sakin olalım. Biber az kaldı.
2: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksant'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Çılgın sayısal lotonun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Ra-

0: Hemen Meksika çorbasına ben geçmek istiyorum. Sude'yi de gördüğünüz gibi. Mutfağımı da temizletmedim demem arkadaşıma.
1: Bu arada çok severim temizlik yapmayı. Yemek yapmaktan daha çok hoşuma
0: Aa, süper. O zaman ben her zaman bekliyorum.
1: gider.
0: Hemen çok pratik bir çorba zaten. Bir saniye, hemen tenceremi de aldım. Şöyle doğrama yapmayı sever misin? Ben sana göstereyim.
1: Neden olmasın?
0: Şimdi bir ilk Sude Albayrak mutfakta. Ben hemen tavuk doğrayacağım için bir eldiven takmak istiyorum. Ama sen takmanı istemiyorum. Çünkü sadece kabağı doğrayacaksın ve biber.
1: Tamam.
0: Şöyle göstereyim. Kabağı yine aldık. Sır kısmını. Şöyle içini çıkarıyoruz. Gördüğün gibi. Bu iç kısmını da ben diğer iç kabağımın yanına koyacağım. Ben bunu daha sonra yemeklerimde kullanacağım. Şimdi bunu
1: Nasıl doğruyoruz? Böyle
0: böyle,
1: uzun.
0: evet,
1: Tamam.
0: uzun uzun doğradık. Sonra mesela hemen göstereyim.
1: Tamam.
0: Şöyle hemen tık tık tık tık tık tık tık. İki elden ayarlayalım. Şöyle buyur lütfen. Ben hemen tavuklarımı ayarlamak istiyorum öncelikle. Tavuklarımıza gelecek olursam da şöyle tavuklarımızı olabildiğince tavuk kıyması yaptırabilirsiniz ama ben pek tavuk kıymasını sevmiyorum. Sen sever misin bilmiyorum Sude ama ben tavuk kıymasını pek sevmem. Ondan dolayı tavuğu alıp kendim böyle biraz ufaltmayı daha böyle sağlıklı buluyorum.
1: Tavuk kıyması dediğin şey hani doğranmış
0: Onu
1: şekilde almaktan
0: evet normal
1: bahsediyorsun.
0: bildiğimiz hazır kıymayı biliyorsun.
1: Evet.
0: Onun kıyma hali.
1: Ha.
0: Ama ben genelde böyle kendim yapıyorum evde ya da zırhta,
1: Yani
0: mutfağımda.
1: sen yaparsın.
0: Ama sen de yapabilirsin yani. Ben artık o ışığı sende görüyorum. Biz sende aşıladık bence. O duyguyu da. Ben hemen ocağımı da açayım bir yandan. Hemen ta
1: Acaba
0: ocağım.
1: bizim evdeki bıçaklar mı kötü? Bak ne güzel kesiyor.
0: Sen bıçaklarını bana getir. Ya da adresin zaten var. Ya da kanala şirkete getireyim ben. Sana bıçak hediye edeyim.
1: Allah, tamam. O zaman her
0: Benim
1: şeyi
0: bıçak
1: kesebilirim.
0: kesinlikle. Bıçak çok önemli ama.
1: Bence de
0: İyi bir bıçağın yoksa
1: önemliymiş.
0: gerçekten bir elin yok gibi. Çünkü bizim için en önemlisi bıçaklar. Hani bıçağımız çok önemli. Şöyle müsaadenle hemen sıvı yağını ilave edeyim.

0: Şöyle tabura doğrayayım. Benim için yeterli bu.
1: Büyük mü oldu biraz?
0: Birazcık ama çok sıkıntı değil. İçinde erir o.
1: Tamam. O zaman ellemiyorum. Ha, bir
0: Hiç
1: tane
0: problem
1: daha
0: yok.
1: var.
0: Şöyle biraz ocağın altını açayım.
1: Tamam.
0: Teşekkürler. Tamam, bir saniye lütfen. Tavuğumu ocağa aldım. İşim bitti. Hemen geldim Sude'cim. Desteği arkadaşım gitti. Hemen tavuğumu da alayım hemen dolabıma.
1: Gelmeden bitireceğim.
0: Süpersin. Mis. Tam olması gerektiği gibi. Değil asla. Şöyle. Hiç sıkıntı yok, olur mu? Yani sonuç olarak biz burada iki arkadaş bir mutfağa girip yemek
1: Siz
0: yapıyoruz.
1: küçük doğrayın.
0: Evet, dediğim gibi hiç sıkıntı yok. Yani büyük de doğrayabilirler.
1: Tamam.
0: Senden ricam karıştırman.
1: Tamam.
0: Güzelce kavrulacak. Efendim bu arada ben hemen sebzelerimi hızlı şekilde doğramam gerekiyor. Böyle tık tık tık gördüğünüz gibi jülyen jülyen doğradım. Sonra jülyenlerimi mirepoix şeklinde yani küp küp olacak şekilde doğruyorum. Hızlandırmam lazım. Şöyle görüyorsunuz böyle tık tık tık. Yani siz dediğim gibi efendim. Evde ne varsa kabak da olabilir, kapya da olabilir. Ben sevdiğim sebzelerden bu çorbayı yapıyorum. Dolabımda benim kapyam vardı, çağrıstonum yani yeşil berim vardı, soğanım vardı. Yani bunlar benim evimde olan şeyler olduğu için bunları koymayı tercih ettim şu anda. Siz de evinize efendim kabak olabilir, havuç olabilir. Ama patates gibi ürünler kattığınızda patatesi en son kaynadıktan sonra atın ki patates yoksa biliyorsunuz ki hemen
1: Eriyor.
0: erir. Ondan

0: Biber ve domates salçasını ben karıştırırım. Ondan dolayı.
1: Salçayı da çok severim.
0: Ay ben de. Yani mesela
1: yemek de yaparım salçayla. Yemekte atarım salçayla.
0: bu arada
1: Çat
0: yani
1: çat çat.
0: gerçekten pazara gitmeyi çok severim.
1: Ben de çok
0: Yani pazar
1: severim.
0: alışverişine gerçekten bayılırım. Yani hatta bir gün seninle pazara gidelim.
1: Gidelim.
0: Ben bayılırım yani esnaflarla, amcalarla.

0: Gördüğünüz gibi soğanlarımı da aynı şekilde. Tamam. Soğanımı da ilave ediyorum. Şimdi sen çorba hakkında ne düşünüyorsun şu anda?
1: Biraz yemek gibi bir çorba. Yani
0: çok zengin.
1: Başına bile bir
0: doyurucu var. Doyuruculuğu da var aslında.
1: Kesin,
0: çok doyurucu, besleyici.
1: Çorba demesem ben bunu, yani bu çorba değil, bu bizim ana yemeğimiz falan.
0: Aynen. Ya bu benim restoranda aslında spesiyel olan bir tarifimdi.
1: Ha.
0: Ben bunun her türlüsünü yapıyorum. Yani dediğim gibi havucum varsa havuçlu yapıyorum. Sebzeli varsa sebzeli yapıyorum. Yani her türlü olabiliyor ama en büyük özelliği öncelikle tavuktan yapılması. Hem tavuk hem ekonomik, hem de biliyorsun Meksikalıların taco yemeği
1: evet.
0: var. Onlar da çok fazla tüketiyorlar tavuk ürünlerini. Yani ondan dolayı hem güzel oluyor hem de ekonomik. Çünkü malum artık devir ekonomi devri.
1: Evet.
0: Yani evde olan malzemelerle yapmamız hepimiz için büyük bir konfor. Şöyle bakıyorum. Bir dakika sudeciğim, karıştırayım. Hemen bakıyorum. Ben bu evrede her zaman baharatları veririm. Bu da bir püf noktası.
1: Hı hı.
0: Şimdi örnek veriyorum, sen mercimek çorbası mı yaptın?
1: Evet.
0: Tuzunu her zaman mercimeğe kavururken ver. Hı. Ya da her türlü ne çorba yaparsam yapayım, ben her zaman kavururken veririm. Şimdi gördüğünüz gibi ben bir taşım şeklinde karıştırdım. Tatlı toz biberim, tuzum ve pul biberim. Aslında şifa çorbası dedim, pul biberden kaynaklı. Çok acı bir çorba. Şöyle ben bir lezzetleri bir araya gelsin. O sırada
1: acıyı
0: ben
1: severim.
0: Ben de bayılırım. Ben hemen bir malzeme listemi tekrar okumak istiyorum. Elbette şu anda alttan geçiyor. Efendim, 200 gram tavuk kıyması, bir yeşil biber, kapya, bir adet soğan, salça, tuz, karabiber, toz biber, zeytinyağı ve pul biber biliyorsunuz. Şu anda bütün malzemelerimizi kattık. Tavukları küp küp doğradık olabildiğince küçük şeklinde. Sonra sebzelerimin hepsini kabak, kapya ve çarlistonu doğradık. Soğanımı ilave ettim. Şu anda baharatların kokusunu da alıyorsun diye düşünüyorum. Bu evrede kavrulduktan sonra salçayı ilave ediyorum.
1: Biber ve domates.
0: Evet, aynı. Tek bir tabakta toplam 2 yemek kaşığı koydum. Çünkü ben ikisini de çok seviyorum. Hı-hı. Özellikle domates ve biber. Yemeklere çok yakışıyor. Yani örnek veriyorum, evde menemen de yapsam ikisini de katarım yani.
1: Koyarsın,
0: çok severim.
1: Wow.
0: Dating. Bereket taşıyor şu an. Ve mesela ben çorbalarda iyice salçayı kavururum ki böyle çiğ tadı sevmem ben. Salçanın çiğ tadını.
1: Ben onu suyu da severim.
0: Ama ben pek sevmem. Orası hiç makbul olmuyor. Bu arada fırınımız da çok güzel.
1: Ama tabii yemek içerisinde belki olmayabilir.
0: Tabii. Hani ve ben suyu soğuktan koyarım. Daha böyle lezzeti olsun, daha böyle aksın. Yani ve şu an için gerçekten çok güzel gidiyor yemeklerimiz. Şu anda nasıl gidiyor bu arada? Biraz heyecanlıydım, bir gerginliğin kuliste otururken seninle.
1: Çok açım. Ne zaman pişecek?
0: Gerçekten çok güzel kokuyor. Ben bu eve de suyumu vermek istiyorum. Siz isterseniz elbette sıcak su verebilirsiniz. Ama ben soğuktan veriyorum. Daha böyle yavaş yavaş kaynıyor. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Elbette bu benim kendi düşüncem. Suyunu veriyorum. Suyu ayarını da şimdi göstereceğim. Üzerine geçinceye kadar efendim. Ne çok sıvı ne çok duru olacak şeklinde. Şöyle veriyorum. Çok taneli bir çorba bu arada.
1: Evet.
0: Şöyle biraz daha. Evet, çok güzel oldu. Şimdi bu bir taşım kaynaya dursun. O sırada ben hemen bir mutfağımı toparlayalım. Şöyle hemen vereyim. Teşekkür ederim.
1: Haydi.
0: Sude, bu arada Arnavut ciğerini bir dahaki programa seni aldığımda uygun olursan net bence yapalım.
1: Yapalım.
0: Yani şöyle aslında ben aynı zamanda özel mutfaklarınla ilgileniyorum. Örnek veriyorum. Sen şeker hastasısın.
1: Hı hı.
0: Şeker hastası olan misafirlerime ben baklava bile yapıyorum. Hurmadan o tadı veriyorum. Ya da olabildiğince daha sağlıklı.
1: Çok güzel şey değil mi bu?
0: Hani bu alana da değiniriz aslında. Atıyorum Arnavut ciğeri olmadan mesela ben sana Arnavut ciğeri yapayım. Belki de çok seveceksin. Hani belki de aslında ciğere karşı bir önyargın var.
1: Belki de diyorum ki çok mu ağır olmuştu acaba? Artık
0: Yani
1: yiyemiyorum. Yani sen
0: kesinlikle
1: acaba o ciğerle yaptığın zaman yiyebilecek miyim?
0: ya belki
1: Hani
0: de
1: olay senin yapmanda mı acaba?
0: yapan da çok önemli. Ya belki de atıyorum sen sarımsağı sevmiyorsun o anda. O
1: Belki
0: sana
1: de.
0: ne ilgili? Ben zeytin olan bir şey yemem mesela onun gibi.
1: Ya birazcık bence ciğerin tadından da kaynaklı olabilir. Yani geri kalan her şeyi yiyorum çünkü. Yani hiç yemek ayırmam. Bir de pırasadan çok hoşlanmazdım. Ona da limon sıkıyorum.
0: Zeytinyağlı pırasaya ben bayılırım. Hani çok güzel olur
1: Ya artık ben de
0: özellikle.
1: seviyorum yani yiyorum.
0: Ya evde artık yani yemek yapman gerekiyor.
1: O yaşa geldik değil mi artık yani bir yemek
0: Ya
1: yapalım.
0: kesinlikle ben ama hep yapıyordum. Ya ben 8 yaşında yani pidecide hayal ediyorum kendim böyle tezgaha yetişmezdim.
1: Ay.
0: Yardım ederdim falan yani hep bir ailem esnaf dedi. Yufkacı bir ailem
1: Of.
0: var. Yani biz hep dükkandaydık yani hep annem böyle babaannem falan ya da bizim teyzeler selam olsun buradan. Yufka açarlardı ben derdim beze yapayım falan hani severim güzel de yufka açarım hani güzel de öğrendim orada. Aslında çekirdekten
1: Evet.
0: yetiştik.
1: Ya bizde de aslında öyleydi biliyor musun? Yani böyle benim anneannem, babaannem işte börek açarlar, boşnak mantısı yaparlar, Arnavut kol böreği yaparlar. Yani tonlarca yemek. Ama ben hiç o kısımda değilim yani. Yani elimin lezzeti konusunda bilmiyorum. Şimdi göreceğiz onun tadına baktığımız
0: Bence güzel
1: zaman.
0: olacak bence. Yani dediğim gibi zaten biz olan bir program. Hani çok şeffaf şekilde gördüğün gibi her şey.
1: Evet. Bence en güzeli
0: Bu.
1: de bu ya.
0: Ya ve
1: Her
0: şu
1: şey olduğu
0: anda
1: gibi.
0: fırınımı göstermek istiyorum ben sizlere. Birazcık bir saniye. Şuradan bir eldivenimi çıkarayım. İnanılmaz güzel olmuş. Şöyle göstermek için bakar mısınız sevgili seyirciler? Nar gibi nar. Bakın nar
1: Of.
0: gibi. Görüyor musun Sude?
1: Görüyorum.
0: İnanılmaz güzel. Şimdi birkaç dakika sonra ben bunu alacağım. Şimdi ben bunu biraz üst
1: Peki.
0: katına alacağım. Sadece fırınımın üstünün pişmesini ben istiyorum. Üstü piştikten sonra süper. Yani 2-3 dakika sonra çorbamız da hazır olacak. O sırada kabak sandalımız da hazır olacak. Şu an muhteşem gidiyoruz bence.
1: Bence de çok da hızlıyız.
0: Ve ya inan bence şu an çok yetenek de var aslında sende
1: Ya
0: mutfağa
1: aslında
0: karşı.
1: elim yani böyle bir yavaş. Bence solak olduğum için öyle. Mesela makasla kağıt keserken bile zorlanıyorum ben. Umarım suç makastadır.
0: Ya tabii ki asla sende değil. Efendim ben arkadaşımı tabii ki de kayıracağım. Çünkü asla benim arkadaşlarım ve sevdiğim insanlar hata yapamaz. Bakayım bakayım. Ya bu dumanın kokusu, bu yemeğin kokusu. Ya gel ben çok seviyorum. Şu büyük ocağı ben almak istiyorum hemen. Kabak sandalımız da çok güzel gidiyor.
1: Biraz deneye deneye midir yemek yapmak?
0: Ya şöyle tabii ki deneye deneye. Mesela sen kabağı doğradın. Bu yemeği yaptık mesela kabak sandal Meksika çorbası. Sen bunu örnek veriyorum eve gittiğinde evet aslında yapabileceğini gördün. Aslında bir ön yargı var mutfağa karşı.
1: Kesinlikle var.
0: Hele ki bizim sanat camiasında ya da medya sektöründe. Hani mutfağa girmezler algısı var ya da yapılmaz. Aslında şu var hepimiz evde yemek yapıyoruz. Sen de kendine günün sonunda yemek yapıyorsun. Aç kalmamak için
1: Yani tabii en
0: yapıyorsun.
1: basitiyle bir şeyleri halletmeye çalışıyoruz
0: Şimdi
1: yani.
0: aslında burada biz izleyicilerimize şunu da gösteriyoruz.
1: O kadar zor değil.
0: Evet, ekrandaki Sude Albayrak'ı izliyoruz. Acaba nasıl? Değil, bizim evimizin kızı olduğunu da aslında göstermek burada farklı. Çünkü
1: Evet.
0: bilinmeyen bir yönün aslında senin. Şu anda evdeki mutfağımızda sohbet ediyor gibiyiz burada.
1: Aynen öyleyiz vallahi yani. Meksika çorbası yapıyoruz. İlk defa şahit oluyorum.
0: Ve diyorum ya çok güzel bir çorba. Bir de zaten şu an kış ayındayız biliyorsun.
1: Evet, çok
0: Havalar
1: iyi
0: zaten
1: geleceğine
0: soğuk.
1: eminim.
0: Yani stüdyomuz okey sıcak. Ondan dolayı böyle
1: Mutfağın da çok
0: geldik.
1: güzel.
0: Nasıl bu arada
1: Çok
0: mutfağım?
1: güzel.
0: Yani çok uğraştık. Gerçekten çok
1: Ya.
0: uğraştık her
1: Valla
0: detayıyla beraber.
1: elinize, emeğinize sağlık. Kimin emeği geçtiyse çok çok
0: Yani
1: güzel.
0: çok büyük devasa bir ekiple çalışıyorum. Hani gerçekten hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Okan hocam ve Yusuf hocama ve değerli ekip arkadaşlarımıza.
1: Süper.
0: Yani inanılmaz devasa bir kadro gördüğün gibi. Hani reji zaten kocaman artık isimlerin bile artık aklıma gelmiyor şu an maşallah. Hani çok güzel. Nazar değmesin. Şu an çok
1: İnşallah.
0: iyi gidiyor. Hani yayınlandığı günden itibaren artık kaç hafta geçti üzerinden. Çok iyi geri dönüş alıyoruz. Bir de benim biliyorsun ilk projem. Hani kendi yapımcılığını
1: Evet.
0: yaptığım. Çok şükür çok güzel de gidiyor. İnşallah uzun seneler boyu gider.
1: Peki bir şey daha soracağım sana. Yalnız nasıl moderatörmüşüm gibi davranıyorum. Sana
0: Evet.
1: soru soruyorum,
0: Hiç problem
1: farkında
0: yok.
1: mısın?
0: Burada arkadaşımız zaten. Bizim aramızda böyle şeyler olmaz.
1: Konuk
0: Buyur.
1: olmak mı yoksa kendi programında olmak mı?
0: Şöyle ilk defa ben Birkaç hafta geçti üzerinden. Ben kendi programı yapıyorum ilk defa. Şimdi ben hep konuk olarak gittim.
1: Evet.
0: Şimdi bu projeden itibaren ben sunucu olarak direkt moderatör kısmına geçtim.
1: Sahiplendin artık.
0: Sahiplendim. Çünkü benim artık. Tabii ki bu sunucu olmak ekstra bir yük
1: Çok.
0: açıkçası. Tamam, biliyorsun sen de. Hani konuğunun yapacağı her cümle senin mesuliyetinde, iyi ağırlanması, yemek, izleyiciye olan saygı hepsi bizim. Ama konukta böyle bir şey olmuyor. Hani ben orada yemeğimi yapıyorum. Ben tatlı tatlı izleyicilerimi anlatıyorum ve çıkıp gidiyorum.
1: Evet.
0: Ama işin artık mutfağın başına geçme anlamında, yani ekibin başına geçince bu sefer iş çok
1: İşler
0: başka. Yani
1: değişiyor.
0: A'dan Z'ye her şeyiyle,
1: İlgileniyorsun.
0: alışverişinden yemeğine, konuğuna, dekoruna, yani aslında tamamen gecesiyle gündüzüyle, ama ben çok seviyorum. Çünkü bu benim proje hayalim olan bir projeydi. Yani çocukluk hayalimdi. Ben böyle günlüğümü atmam. Ben günlük tutarım. Yani böyle 8 yaşında yazmışım. Yani ben ileride işte yemek programı yapacağım. Yani evet, gerçekten ben
1: Manifestlemişsin.
0: çok inanırım. Manifeste, doğaya çok
1: Evrene
0: inanırım.
1: enerji
0: Yani
1: göndermek.
0: kesinlikle tevafuk diye bir şey vardır
1: Kesinlikle
0: gerçekten,
1: var.
0: kesin. Kalbimiz neyse. Ve ben şu anda çıkarmak istiyorum kabak sandalımı. Of of of of of. Sevgili
1: Kızarmış mı?
0: seyirciler, gerçekten görüyor musunuz? Bakın, nar gibi kızarmış. Hemen şu fırınımı da kapatayım. Of of of. Çok güzel değil mi?
1: Enfes.
0: Gerçekten enfes duruyor. Bir çorbama da bakayım ben.
1: Bakalım.
0: Böyle kırmızı kırmızı böyle
1: Kaynıyor.
0: patlatalım. Şöyle. Çorbamız da hazır. Evet. Efendim, ben hemen bunları bir sunuma geçeyim. Finalde görüşelim.
1: Görüşürüz.

0: Sevgili seyirciler, efendim nazar değil mi nedir? Sude gördün mü? Ben
1: Ay
0: çorbayı tam
1: nazar.
0: boşaltırken çatladı tabağım.
1: Ya gerçekten torba, şey torba mı? Çorba. Çorba tabağımız çatladı, ortadan ikiye
0: Ya ben
1: ayrıldı.
0: yönetmenimden rica istiyorum ya. Gerçekten detay gösterebilir mi? Yani böyle bir çatlama yok. Direkt ikiye ayrıldı. Hani efendim dua edin evinizin oğluna
1: Gözü
0: lütfen.
1: olanın.
0: Gözü çıksın diyeceğim de gerçekten Allah'a havale ediyorum. Sizlerin duaları sayesinde gerçekten efendim ama yine çorbamızı kurtardık. Çünkü sizlerin güzel sevgisi için biz buradayız. İşimiz temiz çok şükür ama her şekilde çok güzel. Ama böyle bir çatlama da yok gerçekten.
1: Ortadan ikiye ayrıldık.
0: Bu da reytingimizi gösteriyor aslında yani şu an herkes ekran başında. Ben hemen seni şöyle yerine almanı,
1: Tamam.
0: oturmanı istiyorum. Ben hemen sana servis yapayım arkadaşım. Şöyle. Hemen ikimiz de şeffaf şekilde yorumlayacağız. Ben hemen çorbayı ben kenara alayım. Afiyet olsun. Hemen ben şimdi kaşığı da vereceğim.
1: Şey mi, hiç gerek yok falan değil.
0: Bu arada da lütfen. Lütfen içebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Nasıl rahat edersen.
1: Kaşığı
0: Hani nasıl istersen. Sen benim arkadaşımsın ya.
1: ver.
0: Senin benim
1: Teşekkür
0: mutfağımda bir
1: ederim.
0: torpilim var. Hemen ben de izleyicilerimizin gözünde. Bakın hiç efendim tadına tuzuna bakmam. Çünkü ben direkt nokta atışı yaparım. Ama Sude şeffaf şekilde yorumlarını bekliyorum. O sırada ben de içiyorum çorbamı. Sudecim nasıl?
1: Acı ama çok güzel. Yani ben acıyı çok sevdiğim için bana hiç fark etmez. İçindekiler de çok güzel.
0: Hasta olduğunda yapabileceğim bir çorba aslında.
1: Evet, ve yapabilirim. Yapacağım, sana video atacağım
0: Mutlaka bekle. Hatta story'de paylaş ilerleyen haftalarda
1: yaparken.
0: bize programda bir iki yayınlarız fırsatımız olursa.
1: Ay çok güzel.
0: Hani sevgili seyirciler bakın. Şöyle detaylı da ben göstermek istiyorum. İçerisinde çok besleyiciliği olan, içinde tavuk var, soğan var. Yok yok. Mevsim sebzeleri zaten. Hepimizde olan şeyler gördüğünüz gibi. Hem pratik hem doyurucu. Şimdi ben kabak sandalımı servisine geçiyorum. Sen rahat rahat iç lütfen. Ben o
1: Tadına
0: sırada.
1: bakacaktım değil mi ben?
0: Hiç problem yok. Sen rahat ol lütfen. Şu anda evimizin mutfağında ağırlıyorum seni.
1: Ay çok lezzetli olmuş.
0: Evet. Sonra uygun olduğunda lütfen.
1: Şöyle yer değiştireyim mi?
0: Nasıl istersen. Ben de şöyle göstermek istiyorum. İlk kesildiğindeki görüntüyü. Şöyle ikiye bölüyorum. Bakın kabak hiçbir şekilde sert değil. Gördünüz mü? Bakın tek seferde ben bunu ayırabiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tek seferde. Bu bıçak çok keskin bir bıçak değil sevgili seyirciler. Normal evimizde olan çatal bir bıçağımız. Şimdi şöyle ben bir parça kesiyorum. Şöyle almak istiyorum. O sırada Sude de tadına bakıyor. Hop. Bakayım.
1: Kabak hiç sert değil. Çok lezzetli.
0: Şu anki duygularını bana tarif eder misin?
1: Mest oldum. Çok vallahi mest oldum. Ben
0: Efendim,
1: müzik programındayım ya, hani benim programım müzik ya.
0: şu anda Sude'den bir kısa kuple söyledi. Bunu size armağan ediyorum efendim. Gördüğünüz gibi yine diyorum. Şu anda
1: Çok
0: böyle bir lezzet
1: lezzetli.
0: yok. Yani hiçbir şekilde kabağı çünkü önceden biz pişirdiğimiz için aslında çok kadar bir hafiflik katıyor.
1: Kabaktır aslında yani,
0: Değil mi?
1: bakıldığında değil mi?
0: Temel
1: Bu
0: bir
1: kadar
0: kabak.
1: nasıl lezzetli olabiliyorsun? İşte bir
0: Ve
1: şeyler
0: baktığımız zaman
1: birleşince
0: da
1: böyle
0: çok
1: oluyor.
0: pratik bir yemek.
1: Çok pratik.
0: Yani sen bunu aslında ilerleyen zamanlarda aile davetlerine ya da biz ekipçe geldiğimizde bunu yapabilirsin bence.
1: Yapacağım. Tamam. Benim menüm bu.
0: Son olarak hayatta ve mutfakta seni motive eden ve bizim izleyicilerimiz için bir şey söylemek istedim. Bir cümle rica ediyorum onlar için.
1: Hayatta ve mutfakta denemekten korkmayın. Yani elinde sonunda bir şeyleri denersin ve başarırsın. Sonunda olacak olan şey başarıdır. Bir denersin, iki denersin, üç denersin. Ama
0: Aslında
1: sonunda bu da olacaktır yani. Kaçış
0: hayatta
1: yok.
0: kaybediş diye bir şey yoktur aslında. Ben bir hata yaparsam ya da o iş başarısızlık değildir. Benim için tecrübedir.
1: Öyle.
0: İlerleyen dönemdeki işlerimin aslında bir deneyim sahibi olmaktır aslında
1: Kesinlikle
0: böyle.
1: öyle. En büyük şey tecrübe.
0: Kesinlikle. Çok şükür hani hayata bugün izleyicilerimizin karşısında bu programda karşılıklı. Çünkü
1: Evet.
0: kardeş programlarda aynı
1: Öyle.
0: şirketteyiz. Benimle bir 45 dakika, bir saat geçirdin mutfakta bu bölümde. Nasıldı? Keyif aldın mı?
1: Çok keyif aldım. Bol reytingli,
0: Amin. Çok
1: bol
0: teşekkürler.
1: bereketli, çok da
0: İnşallah.
1: lezzetli bir program.
0: İnşallah. Gördüğünüz gibi yani artık nazar da değdiğine göre artık zaten.
1: Gerçekten ya.
0: Kaç hafta geçti? Çok, ama ilk defa başımıza geliyor yani. Bunca zamandır program yaparım. Ama ilk defa artık çat diye kırıldı gördüğün gibi.
1: Olsun, onlara zarar gelsin.
0: Aynen. Tek
1: Bize bir
0: bize bir
1: şey
0: şey olmasın.
1: olmaz.
0: Ağzının tadı bozulmasın
1: Unutmayın
0: efendim.
1: ki
0: Bize
1: size
0: hiçbir
1: hiçbir
0: şey
1: şey
0: olmaz.
1: olmaz.
0: Efendim, bugünlük programımızın sonuna doğru geliyoruz. Efendim, bugün bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Mutfağı toparlarken bir baktım. Mesajlarınız için çok çok teşekkürler. Harika geri dönüşleriniz var. Bizler her hafta evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz efendim. Bizde kalın, ocakta yemeğin var da kalın. Lütfen varlığınızı bizlere hissettirin. Hem sosyal medyadan hem de televizyon ekranlarına. Reytinglerimiz gerçekten çok şükür. İyi ki varsınız efendim. Sude'ye tekrardan ayaklarına sağlık diyorum. İyi ki varsın canım arkadaşım.
1: Sen de iyi ki varsın.
0: Efendim,
1: Teşekkür ederim.
0: bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, ocakta yemeğin var da kalın. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
4: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Gün Türk ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir vizyoner programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi alanında uzman isimleri konuk ediyoruz ve bugün sağlıktan bahsedeceğiz. Sağlığın çok niş bir alanından aslında bahsedeceğiz. Stüdyomda şu anda Doktor Esra Çetin Timur var. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben çok heyecanlıyım çünkü sizden dinlemek istediğim çok şey var. Alanınız niş dedim. Bütüncül tıpla ilgileniyorsunuz.
1: Evet.
0: Hekimsiniz. Biraz sizden bahsedelim öncelikli olarak. Bizi izleyenler sizi tanısın istiyorum.
1: Ben Doktor Esra Çetin Timur. 1983 Antalya doğumluyum. 17 yıldır hekimlik yapıyorum. Yaklaşık 9 yıldır bütüncül tıp, geleneksel tıp, medikal estetikle ilgileniyorum. Değişik kurumlarda çalıştım, devlette çalıştım. Şu an kendi muayenehanemde bütüncül tıp ve medikal estetik alanında hastalarıma hizmet vermekteyim.
0: Bütüncül tıbbı bir açalım mı? Bizi izleyenler daha net anlasın. Nedir bütüncül tıp?
1: Bütüncül tıp aslında hastalıklar üzerinden değil, kişinin ruh hali, beden hali, çevresel faktörleri bir bütünüyle kişiyi ele almak demek. Yani hastalık yok, Hipokrat'ın da dediği gibi hasta var. Kişiye bütün olarak bakıyoruz. Bu hastalık temel sebebi, kök sebebi nedir diye bakıp kişiyi bu şekilde değerlendiriyoruz. Hastalıkları, semptomları baskılamakla değil, kök sebebi çözüp sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz hastalara.
0: Aslında hayatın her anında bunu yaşıyoruz biz. Yani hayatta Evet. Her şey bir bütünle özdeşleşiyor. Ve mesela bu konuda da benim çok dikkat ettiğim bir konu var. Bütüncül tıp olduğunda biraz daha hani terapinin çeşitli yönlerine dağılan durumlar var. Tamamlayıcı tıp adı altında. Aradaki farktan biraz bahseder misiniz önce bize?
1: Dünya Sağlık Örgütü geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak bir bölüm tanımladı. Burada akupunktur, ozon terapi, hipnoterapi, mezoterapi, kupa
0: terapi,
1: müzikoterapi, evet sizin alanınızda olduğu gibi muhteşem bölümler var. Bunlarla modern tıbbı birleştirip hastaları daha üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. İyilik halinin daha iyi olması. Bu şekilde tanımlıyoruz.
0: Evet. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bizi izleyenlere ben de bir dipnot geçmek istiyorum. Bu konularda özellikle sizden ricam muhakkak bir hekimle çalışın. Çünkü bütüncül tıp gerçekten baktığınızda özellikle biraz önce saymış olduğumuz tamamlayıcı kısmında işte müzikoterapi olsun, hidroterapi olsun, işte akupunktur olsun. Yanlış ellerde yapıldığında yanlış sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden doğru ellere gitmek gerekiyor. Sizin yaptığınız uygulamalardan bahsetmek isterim ben öncelikle. Hani şu anda aktif olarak hangi uygulamalarda daha sık yapıyorsunuz diye sorsam.
1: 2014 yılında bakanlık bir genelge tanımladı. Bununla ilgili hekimlere de aynı zamanda bir sertifikasyon uyguladı. Yani bunu her hekim uygulayamaz dedi ve bizi özel sertifikalarla özel eğitimlere tabi tuttu. Ben şu an akupunktur, hipnoterapi, ozon terapi, mezoterapi, kupa terapi, fitoterapi, medikal estetik o kadar çok var ki artık ben de bütüncül yaklaşmaya çalıştığım için bütün eğitimleri almaya çalışıyorum. Eğitim aşığıyım aynı zamanda.
0: Zaten tıp fakültesi okumuş biri mutlaka ki eğitime aşık olmalı yoksa
1: evet,
0: bitiremezdiniz.
1: Evet. Bununla ilgili de hastalarıma ne kadar faydalı olabilirim? Kişiyi bu şekilde değerlendiriyorum. Modern tıbbı hiçbir zaman geriye itmiyorum. Bir bütün olarak kişiye hizmet vermeye çalışıyorum.
0: Şeyi sorsam, yani çok spesifik olacak belki ama elbette ki kişinin durumundan, işte çevresel faktörlere kadar her şey değiştir ama hangi terapi, hangi konularda daha iyi sonuçlar veriyor sizce? Şu ana kadarki deneyimlerinize dayanarak söylemenizi rica edeceğim.
1: Aslında bakanlığın da tanımladığı belli terimler var. Akupunktur, iğneyle, küçük iğnelerle ya da basılarla yapılan diye geçer. Burada ağrıda çok kullanırız, migrende çok kullanırız. Diyabette ozonu çok kullanırız. Stres, oksidatif stresi azaltmak için ozon terapiyi çok kullanırız. Kupa terapi yine ağrıda aynı zamanda kullanıyoruz. Lokal bölgelerin ağrılarını almak için geleneksel de bir yaklaşımı var biliyorsunuz kupa terapi. Hepimizin ailesinde mutlaka bir yakını vardır kupa terapi yapan.
0: Hacamat aslında
1: hacamat,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet hacamat diye de geçer. Islak ve kuru kupa olarak geçer hacamat. Bunları uyguluyorum. Hipnoterapi var. Hipnoterapiyi de şöyle tanımlıyorum. Aslında hepimizin hipnoterapiye ihtiyacı var. Gün içerisinde belli stresler yaşıyoruz. İyilik halimiz var, kötülük halimiz var. Burada neler yapabiliriz? Bilincimizi kaybetmeden kişiyi bir üst seviyeye bu sorunlarla nasıl başa çıkabilir? Bilinç kaybı olmadan bir terapi yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı.
0: Şu an bu anlattıklarınıza çok yakınım ben. Evet. Program öncesinde de konuştuk sizinle biraz. Ben de tamamlayıcı tıp tarafında şu an ihtisas yapıyorum müzikoterapi üzerine. Bunun yanında da hipnoterapiye değinmek istiyorum ben. Çünkü kendimden bahsedeceğim. Ben yaklaşık 3 sene öncesine kadar hiç balık yemedim. Yiyemedim balık. Çünkü bir şekilde bende bir travma oluşmuştu. Travmamda çocukken her çocuk gibi balık tutmaya giderdik. İşte çok üzülürdüm balıklar işte tutuyoruz onlar ölüyor falan diye. Ablam bana iyilik yaparak demişti ki üzülme çünkü onları yediğin zaman midende canlanıyor. Şimdi o yaştaki bir çocuğun midende canlanıyor balık dediğinde hoş geldin travma oldu tabii ki. Yıllar boyunca ben hiçbir şekilde ne balık sofrasına oturabildim, ne balık yiyebildim, ne de balığın adı geçen bir ortamda durabildim. Çünkü elimde olmayan bir şekilde karnımda balıklar yüzüyor ve midem bulanıyor ve istifra edecek kadar bundan etkileniyordum. Yüksek lisans yaparken bir psikolog arkadaşım bana hipnoterapiyi önerdi. Ve bunu yaptıktan sonra şu anda haftada iki muhakkak balık yiyorum.
1: Ne
0: ve
1: güzel.
0: Balık deyince önceden o gelen tiksinme durumu şu anda ağzımın sulanmasına ve canımı çekmesine sebep oluyor. Bunu hipnoz olarak düşünmemenizi söyleyeceğim aslında. Evet. Dipnot burada buydu. Çünkü hipnoterapide tamamen hipnoz olunmuyor.
1: Beyni hükmetmek aslında.
0: Aynen öyle.
1: Herkesin aklında bir tane böyle dönen bir filmlerden sarkaç şeklinde geliyor hipnoterapide. Bilincinin kaybolacağını düşünüyor. Çünkü artık sosyal medya o kadar iyi ve kötü ki bu tarz elini şık yaptığında bilincini kaybettiren videolar dolaşıyor. Tabii ki hasta geldiğinde ya da danışan geldiğinde psikologlara bilincimi kaybedersem neler olacak bilmiyorum şeklinde geliyor. Ama hipnoterapide bilinç kaybı kesinlikle yok.
0: Kesinlikle evet. Bizzat denediğim
1: bilinçli
0: için söylüyorum.
1: Bilinçli hipnoz diye geçer zaten. Bilinç kaybı olmadığı için travmanızı siz kendiniz bulursunuz. Ben size sadece yol gösteririm. Yolumuza ışık tutarım. Onun dışında ben sizin travmanızı bulamam. Bunu siz bulduğunuz için, ablanızın size söylediği olayı hatırladığınız için siz bu travmanızı çözebiliyorsunuz. Yoksa hiçbir şekilde biz dışarıdan sizin sorununu çözemeyiz. Onun için hipnozda amaç kişinin kendi sıkıntılarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmak. Bilinçli hipnoz buradan geliyor.
0: Aslında konunun özü şuraya dayanıyor. Şimdi ben bu fobim için diyeceğim. Evet. Herhangi bir ilaç kullanmakla iyileşemezdim. Yani bunu bastıramazdım ya da yenemezdim.
1: Bu bağımlılıklar için
0: i̇şte
1: aynı şey geçerli.
0: Aynı şey ona geçecektim zaten ben de şu anda. Ve hani hipnoterapi ya da bu bahsettiğimiz tamamlayıcı ve bütüncül tıp burada devreye giriyor daha çok. İlaçlarla ilaçlarla yapamadığımız, alamadığımız etkiyi birlikte yaparak alabiliyoruz. Bağımlılıklarda nasıl oluyor? Biraz da bundan bahsedelim.
1: Bağımlılıklarda sigara bağımlılığı. Şimdi burada hipnoterapi, kişinin istemesi, akupunktur, bunlarla birlikte yol alıyoruz. Yol alırken tabii ki altta yatan başka sıkıntılarımız da olabiliyor. Bu dönemde travmalarımız ortaya çıkabiliyor, streslerimiz ortaya çıkabiliyor, ağrılarımız ortaya çıkabiliyor. Bu durumda birlikte yönetiyoruz. Ağrımız ortaya çıktı diyelim, buna kupa ekliyoruz. Oksijenimizin azaldığını hissettiğimizde ozon terapi ekliyoruz. Yani tamamen siz farklısınız, ben farklıyım. Kişi üzerinden tedaviye gidiyoruz.
0: Aslında burada şuna da değinebiliriz. Şimdi ağrıdan bahsetmişken migren ağrısı çok artık hepimizde olan bir şey diyebiliriz ve migren için de birçok ilaç etki etmezken bu sefer botoks dediğimiz uygulama aslında şu anda hani herkesin güzellik için kullandığı bir uygulama ama diş sıkmadan migrene kadar birçok konuda da botoks kullanıyorsunuz değil mi?
1: Çok fazla alanda kullanılıyor. Plejili hastalarda yani felçli hastalarda da ortopedi, beyin cerrahisinin kullandığı hastalar var. Diş hekimleri kullanıyor. Migrende kullanabiliyoruz. Güzellik için de kullanıyoruz. Yani artık bu yelpaze çok geniş. Migrende kişi akupunktur uygulanmış olabilir. Kupa terapi uygulanmış olabilir. Zaten kullandığı modern tıpla birlikte ağrı kesicileri ve diğer ilaçları vardır. Burada ağrısını, semptomlarını tamamen aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Migren botoksunda da kişiyi daha da fazla rahatlatmaya çalışıp, oradaki kaslardan olan ağrıları da almaya çalışıp tamamen bir iyilik hali tanımlıyoruz. Yani tek başına gitmemek her zaman için yemeğe tek bir üründen yapamadığımız gibi aslında sağlığa da tek bir yoldan ulaşamıyoruz. Ufak ufak tatlılar, tuzlular, baharatlar koymak gerekiyor. Bizim kullandığımız uygulamalar da bunun gibi. Kimisi acı, kimisi tatlı, kimisi hafif ekşi. Bunlarla güzel bir insan sağlığı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Buradan siz neler söylemek istersiniz? Hangi konularda daha iddialısınız demek istemiyorum ama özel çalıştığınız alan nedir? Hangi konularda daha rahat çalışabiliyorsunuz?
1: Bütüncül alanda rahat çalışabiliyorum. Akupunktur, ozon terapi, kupa terapi, hipnoterapi de çalışabiliyorum. Ama bunun yanında medikal estetik de yapıyorum. Çünkü kişi artık iyilik haline gelince, hocam şuramda da bir kırışıklık var, buramda da bir leke oluştu. Artık ben bunlarla da yaşamak istemiyorum.
0: O da bütüncül bir bakış açısı.
1: Evet, bu da bütüncül bir bakış açısı. Bunlara da el atıyoruz. Yani hep birlikte iyi bir ruh haliyle yaşamaya çalışıyoruz. Bunları da hastalarımızla birlikte tespit edip şifalandırmaya çalışıyoruz.
0: Programımızın formatında şu var bizim. Şimdi alanında gerçekten isim yapmış ve başarılı insanları ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu başarıyı neye bağladığınızı da sormak istiyorum.
1: Aslında başarı istemekle alakalı, çabalamakla alakalı. Siz eğer alanınızda, ben üniversitedeyken bir tane hocamız bize şey demişti. Önce çok iyi bir pratisyen hekim olmalısınız. Siz bir hekim olamazsanız hiçbir şey olamazsınız. Tabii ki insan olmak gerekiyor önce. Bu alanda çalışmak da gerekiyor. İnsanları da sevmek gerekiyor. Yani ben insanlara bir bütün olarak bakıp sevgiyle, ruhuyla, hastalıklarıyla, iyilikleriyle, hüzünleriyle, her şeyiyle bir bütün olarak düşündüğüm için mutluluk tek bir nokta değil.
0: Ben çok mutlu oldum geldiğiniz için. Gerçekten sizi tanıdığıma da çok mutlu oldum.
1: Ben de öyle.
0: Umuyorum bizi izleyenler de yine aynı şekilde mutlu olmuşlardır. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa eğer sizi uğurlayacağım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden yeni bir bölümle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
5: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Deşarj başlayan program Dream Türk TV ekranlarındasınız. Hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Her hafta popüler isimlerle buluşuyoruz. Ve bu hafta da Gökhan Türkmen'in o şahane stüdyosuna konuk olduk. Bizi misafir ediyorlar ve bir saat boyunca müzikal yolculuğun yeni projelerini, her şeyi detaylı olarak konuşacağız. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım arkadaşlar. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Serez olarak bizi takip alabilirsiniz. Murat Karataş yönetmenliğinde başlıyoruz programa. Şimdi geçtiğimiz günlerde harikulade bir projeyle karşımıza çıktı. Özel bir projeydi. Detaylarını şimdi kendisinden alıyor olacağız. Hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, sağ ol Refik. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok güzel bir yer yapmışsın. Eyvallah, önce oradan başlayayım. Stüdyo muazzam, güzel yer. Zaten Anadolu yakasının en prestijli yerinde. Ortam şahane ve enerjisi de çok güzel aslında. Evet, İçeri girdiğimiz andan itibaren o güzel tatlı enerjiyi aldık.
1: Süper, aldıysanız ne güzel. Biz de zaten amacımız aslında biraz öyle bir yer yapmaktı. Yani daha önce biliyorsun Maslak'ta bir yerimiz vardı, GTR Deneyevi diye. Yani ofisimiz de aslında birazcık orası yapmaya çalıştık ama orası birazcık aslında iyi bir home studio gibi bir yerdi yani. Ama biraz küçük bir yerdi. Yani dilediğimiz hareket alanına sahip olamıyorduk orada. Hem işte kayıt sırasında da çok uzun süre orada sabit kalabilmek zor oluyordu. Trafik yüzünden işte biz bu taraf çocuğuyuz. Yani hep bu tarafa dönmek zorunda kaldığımız için trafik mevzusunu çok iyi ayarlamak ve planlamak gerekiyordu. O yüzden de çok rahat değildik orada. Ama orada da tabii ki güzel kayıtlarımız, güzel zamanlarımız oldu. Bayağı 7 sene falan orada takıldık yani.
0: Güzel şarkılar da çıktı
1: güzel
0: ama
1: orada. Güzel albümler, güzel şarkılar da çıkarttık orada. Bir tane daha ofisimiz vardı Ataşehir tarafında burada. İşte orada da daha çok prodüksiyon ofisimiz, hani toplantılarımızı orada yapıyorduk. Hepsinin bir arada olduğu, işte herkesin gelip rahatça çalışabildiği, hem kendi şirket çalışanlarımızın hem de işte dışarıdan da arkadaşlarımızın, dostlarımızın geldiği, böyle birlikte sohbet edebildiğimiz, rahat rahat yayılıp oturabildiğimiz, yani geçip orada sen laptopunu alıp ben şurada bir köşede bir çalışabilir miyim deyip gelip çalışabileceğim bir ortamı sağlayacağımız, tatlı, enerjisi yüksek dediğin gibi öyle bir yer hep hayal ettik. Aslında Sinem'in hayalini bu yani.
0: Evet, şu an biz ofis kısmındayız galiba. Duvardaki
1: evet, o Sinem'in tarafı.
0: Tablolar falan şahane yani, bitkiler falan.
1: Hep böyle
0: falan.
1: Bir zaten Sinem'in de kamera zamanından, işte kamera kiralama zamanından hayal ettiği ve yaşadığı aslında ortam hep böyle bir ortamdı. Ben de ilk Sinem'le birlikte olmaya başladığımızda, Cinepark zamanında, onun çalıştığı zamanlar hep böyle bir ortam vardı aslında. İşte oyuncular gelir, arkadaşları gelir, arkadaşlarımız gelsin, oturalım, işte oyun oynayalım, sohbet edelim, beyin fırtınası yapalım. Onun işi için, bizim işimiz için. İlla birbirimize hani aynı şeyi yapmak zorunda değiliz yani falan. Öyle bir yer planladık, öyle bir yer hayal ettik.
0: Herkes gelebiliyor peki buraya?
1: Ya gelebiliyor mu derken
0: yani müzik yapan herkes stüdyoyu falan kiralayabiliyor
1: ya şöyle,
0: herhalde.
1: Stüdyoyu tabii ki biraz referanslı kiralıyoruz. Yani hani ben şarkı söylemek istiyorum diyen tabii ki yani öyle bir şeyimiz maalesef olmuyor. Çünkü profesyonel bir kayıt stüdyosu burası.
0: Evet, çok da iyi yapmışsınız.
1: Yani, evet, aynen. Biraz hassas davranmak zorundayız yani. O yüzden de referansla tabii ki aldığımız, bildiğimiz insanlar dışında referansla da aldığımız bir kayıt stüdyosu burası.
0: O zaman GTR'le müzikten mi buluyor olacaklar, burayı bir incelesinler?
1: Tabii yani Instagram'da zaten Deney Evi'nin hesabından bakabilirler nasıl bir yer olduğuna, adrese de bakabilirler. Zaten geliyor telefonda, atıyorum işte gelmek istiyorum, bakmak istiyorum, görmek istiyorum, işte stüdyoda kayıt yapmak istiyorum diye.
0: Yani, ama güzel bir stüdyoya ihtiyacımız vardı.
1: Yani bizim zaten her zaman ihtiyacımız var. Çünkü biz dediğim gibi yok. Yani biz komün yaşamayı seven, kalabalık
0: i̇şte
1: yaşamayı
0: seven. Pandemiden sevmeyiz. Sonra biraz daha böyle bir evlere kapandık ya. Hani evin küçük bir odasının bir köşesini böyle stüdyo falan tabii, yapmaya başladılar.
1: Telefonda da yaparsın artık yani. Albüm yapabilirsin telefonda.
0: Teknoloji de ilerleyince.
1: Yani dediğim gibi bizim daha çok yani müzik yapan, İşte daha çok kendi şarkısını kendisi yapan ve bunu daha canlı, daha hareket içerisinde olmayı tercih eden sanatçılarla çalıştığımız için kendileri gelip burada bir stüdyoda kendisine ait olduğunu düşündüğü bir stüdyoda oturup yani burada vakit geçirmek isteyen sanatçılarla çalışıyoruz. Yani o birebir dokunarak, hissederek bir şeyleri yapmaya çalışan, kayıt etmeye çalışan insanlarla daha çok tercih ettiğimiz insanlar. Daha çok müziği içinde yaşayan insanlar. Hı hı. O yüzden de böyle bir stüdyoya onların da ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için de biz böyle bir şey yapıyoruz. Bir de abi dediğim gibi yani hani biz şimdi stüdyoda perde de var. Oyun da oynayabiliyorsun. Yani hani işte lansman da yapabilirsin. Küçük konser de verebilirsin. Küçük stand-up da yapabilirsin. Yani öyle bir alanda
0: her sahip. Şeyi düşünmüşsünüz o
1: tabii,
0: zaman.
1: Tabii tabii yani her şeyi düşündük. Yukarı tavandaki yani işte prizlere kadar, işte mikrofon asma sistemine kadar, kayıt sistemine kadar her şey düşünülerek yapıldı.
0: Harika. Yani
1: çünkü YouTube çekimleri de yapma hayalimiz vardı ki yapıyoruz işte. Kendi çekimlerimizi yapma hayalimiz de vardı. Şimdi işte Cut diye bir program yapılıyor. Sinem'le Esra yapıyorlar. Onun dışında Arke diye bir programımız var. Pınar Yıldırım yapıyor.
0: O Cut'ı biliyorum ya. Çok güzel. Önüme düşüyor. Takip ediyorum da yayın sonrası
1: yani söyleyeceğim. Yani böyle şeyler, tatlı şeyler yapmak için de böyle birazcık içeriği tek parça, işte bootlar olmayan, işte okuma odası olmayan, her şeyin tek bir odada olduğu, her köşenin farklı gözüktüğü bir alana çevirmeye çalıştık. Güzel de oldu, çok güzel çalışıldı, çok güzel, çok emek verildi, çok titiz davranıldı. Sevgili Halil ve Burak gerçekten yani kendi yerleriymiş gibi burayı yaptılar. Biz de çok memnun kaldık.
0: Süper. O zaman Deney Evi'nden arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi özel şarkıyı bir ekranlara getirelim. Sonrasında bunun detaylarını konuşacağız. Çünkü proje içerisinde güzel çocuklar var. Masal Olsa'yı şimdi ekranlara getiriyoruz arkadaşlar. Çok taze, birkaç gün önce siz müzikseverlerle buluşan bir şarkı ve video klip oldu.

0: Şimdi bu klibe baktığımızda Neil Ronay'ı görüyoruz ve Mozart Akademi'ndeki o güzel tatlı çocukları görüyoruz. Aynen. Bu proje nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında şöyle oldu, kızlarım Leyla da ve Nizona akademiye kayıt oldular. Hı-hı. Matilda müzikali için. Bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Biz de onları çok istekli ve sevdiği için böyle şeyleri, müzikal gibi şeyleri, müzikle de ilgilendikleri için oraya kayıt olduk. İzmir ekibi aslında Mozart Akademi.
0: Aa, senin sayende biraz daha biz tanıyor oluyoruz aslında.
1: Evet evet, yani biz de zaten ben çok istiyordum yani müzikal yapsın. Hani Neil özellikle çok seviyor, müzikle ilgili bir hayali de var. Yani hep müzikal içerisinde olmasını isterim yani şu kızlarımın açıkçası. Eğitimini alarak. Neyse böyle bir şey duyunca, görünce de biz çocukları vermek istedik. Yani bu projenin içerisinde, bu disiplin içerisinde olmalarını istedik açıkçası. Sevgili İlhan ve Fatma Hoca yani buraya gelip teşrif ettiler, sağ olsunlar. Kızları denediler, baktılar seslerine. Hani nedir ne değildir tabii ki deneme şeyle alıyorlar ekibe. Çok beğendiler. Ekibe dahil oldular kızlar. Sonra bir İzmir, aslında İzmir ekibi olduğu için İzmir'de öğrencileri var tabii ki Mozart Akademi'nin. Burada Maslak'ta her pazar ders yapıyorlar. O derse de bizim kızlar dahil oluyor. Bir dersi de İzmir'de yapmak istediler. Çünkü bunun yıllardır bu Matilda ve Annie müzikalini yaptıkları için orada yapan, daha önce yapan ekibi buradaki ekibin izlemesini istediler. Hı-hı. O yüzden de İzmir'e davet ettiler bizi. Bizim de konserimiz vardı o zaman, denk geldi falan filan. Gittik hep beraber, kızları da aldık gittik. Gittiğimizde bir sürprizle karşılaştım ben. Masal Olsa şarkısını çalışmışlar İzmir ekibi. Koral bir şekilde kompozisyonla bize şarkıyı okudular.
0: Sizin kızlar biliyor muydu? Onlar
1: kızlar sürpriz... tabii ki biliyorlar.
0: Sana şimdi söylemiyorlar ama.
1: Hani öğrenmişler de bana hani söylemediler falan filan. Gittiğimde size bir sürprizimiz var deyip Masal Olsa'yı söylediler kora. İşte Mozart Akademi.
0: O anki duygun ne oldu?
1: İşte zaten paylaştık yani, gözlerim doldu. Çok hoşuma gitti. Yani çocukların böyle bir şey yapıyor olması çok acayip tabii ki. Sonra biz bunu dedik ki 23 Nisan'a yakın biz tarihte yaptılar zaten. Yani bir ay önce falandı bunu yaşayalı. Bir ay oldu. Dedim ki ben de 23 Nisan'da bunu biz hep beraber kaydedelim. 23 Nisan'da da çıkartalım. Yani hani ister misiniz böyle bir şey yapsak hocam falan diye. Onlar da çok mutlu oldular. Sağ olsunlar çok. Yani bu fikre destek oldular. Hani yapmaya da bilirlerdi yani. Hani çocuklar da çok istekli hareket edildi. Veliler de çok istekli, çok arzulu bir şekilde kabul ettiler mevzuyu. Biz de sonra onları davet ettik bu sefer. Hepsini, bütün İzmir ekibini. Bütün o Matilda ve Annie müzikalinde olan, olacak, yeni çalışan, daha önce bu müzikali yapmış öğrenciler, bayağı 30 kişilik bir çocuk korosuyla ve aileleriyle birlikte onları biz ofise, stüdyoya davet ettik. Onlarla çalıştık. Sevgili yine Fatma Hoca ve İlhan Hoca işte önderliğinde tabii ki onların kontrolünde. Burada beraber çalıştık, kaydettik ve insanların huzuruna sunduk.
0: Yani benim güzel bir proje oldu ama.
1: Çok güzel oldu, çok keyifli oldu. Yani Harun abiye yazdığımız bir şarkı Masal Olsa normalde biliyorsunuz. Harun abinin işte son böyle zamanlarında ona dinletebildiğim, çok şükür ki dinletebildiğim bir şarkıydı. Bizi de yeri çok ayrı. Çok pozitif bir şarkı bence zaten.
0: Niye o şarkıyı seçmişler? Hiç sordun mu?
1: Hiç sormadım. Olsa. Hani çok pozitif bir şarkı ve Masal Olsa yani. Hani
0: çocuklara daha yakın olduğu
1: için. Daha yakın ve aslında hiç öyle düşünmemiştim ben mesela. Yani şarkıyı dinleyince sanki gerçekten çocukların... Hani çocuklara yazılmış bir şarkı gibi de duyuluyor.
0: O yönden zaman. Bakınca onu hissetmiş
1: evet, oldu. Evet, evet. Herhalde öyle hissetmişler. Çok da doğru hissetmişler. Öyle olunca da bir çok oturdu birbirine. Çok tutarlı bir hale geldi şarkı çocuklarla birlikte olunca. Bizim de çok hoşumuza gitti.
0: Yani. Belki
1: çok
0: bundan sonra olmuş. Devamı gelir. Çünkü müzik dünyasına baktığımızda aslında ana temelde çocuklar... ebeveynleri o kadar çok fazla etkiliyor ki ailede tabii. Çocuk varsa, o çocuk o şarkıyı dinliyorsa ebeveynlerine de zaten ağza sakız olmuş oluyor. Yani tabii çocuk yani. Çocuğa şarkıyı dinlemek...
1: Aslında ebeveynler sayesinde çocuğun diline sakız oluyor şarkılar. Yani şimdi, ne dinlerse çünkü çocuk onu dinliyor.
0: Bazıları tam tersi olmaya başladı son yani günlerde. Mesela bazen etrafımdaki arkadaşlarım çocuklarına bakıyorum. Ya biz bu şarkıyı bilmiyoruz ama çocuktan öğrendik bu şarkıyı olur. Falan gibisinden. Olur. Belki bu projelerin devamı da gelebilir başka çocuk korolarından.
1: Olabilir tabii ki. Yani hani ben her zaman çok mutlu olurum, memnun olurum, gurur duyarım çocuklarla. Bir şeyi yapıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. İnanılmaz bir enerji. Mesela o gün sabahtan akşama kadar buradaydık. Yani çok güzel vakit geçirdik çocuklarla. Onlar da çok mutlu oldular. Akşam konserim vardı mesela yani. Hani bütün gün onlarlaydım. Onlar bütün abi. Gün çalıştık ettik. Ama öyle bir enerjiyle gittim ki konsere yani. Hani
0: farklı geçmiş.
1: Onların enerjisiyle çok daha başka bir gün oldu. Yani çocuk enerjisi başka bir şey tabii ki. Kesinlikle. Yani hani kızlarım da olduğu için biliyorum zaten ama hani bir de 30 tane kız çocuğun burada olup hani hep birlikte o şarkıyı söylüyor olmak çok keyifli bir şey yani. Kesinlikle. İnşallah olur tabii ki başka şarkılarda da başka projelerde de bir şeyler yapmak isterim çocuklarla.
0: İzleyici mutlaka o enerjiyi almıştır. Şimdi yakın geçmişe gideceğiz. Bir başıma ekranlara getirip ardından sohbet izlemeye devam edeceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Hatırlatmış olalım onu bir kez daha. Bir başımayla sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Devam ediyoruz Dream Türk'tesiniz Deşarj'da ve konuğumuz Gökhan Türkmen. Özel projeler geliyor senden. Bir de live performanslar var. Senin YouTube'unu özel olarak yapmış olduğun. Eski şarkılar tekrardan galiba gündeme getiriyorsun değil mi?
1: Organik diye bir şey yapıyoruz. Onu söylüyorsun büyük ihtimal. İşte sevgili Serkan Uçer'le yaptığımız bir şey bu. Böyle bir başlangıç. Böyle bir şey çıktı yani aslında.
0: Devamı gelir mi peki? Güzel aslında. Ben
1: gelir büyük ihtimal şöyle gelecek onun devamı. Eski şarkıları, bana ait olmayan eski bilinen şarkıları yapıyoruz şimdi. Organik versiyon gibi bir şeyler. Serkan'la beraber. Hani açık adresi yaptığımız gibi aslında.
0: Evet.
1: Onunla ilgili bir projemiz var. Bayağı bir şarkı aldık. Onları yapacağız tek tek. Şimdi yakın zamanda bir tanesi çıkacak. Hani şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Sonrasında devamı gelecek onun da. Yani şöyle, aslında hep böyle bir tane yapmıştım hani tek gitar, eski şarkılarımı, bazı şarkıları tek gitar böyle kayıt ettiğim bir şey de vardı, böyle EP'm de vardı. Sonra bunu bir tık büyütsem dedim hani böyle birkaç enstrümanla falan. Sonra bu enstrümanlarım hani özellikle perküsyon kullanmak değil de belki gitarın arkasına vurarak, belki işte bilekliğimi şıkırdatarak, ne bileyim işte gitarın arkasını çevirip oraya bir tane A4 koyup onu sıs yapıp mesela oradan bir ses bularak. Onun gibi bir şeyle bunu organik hale getirip bu şekilde bir sound yaratsak nasıl olur diye Serkan'la konuştuğumda böyle onu beraber yaptık. Çıktı. Hani işte Ayıp Ettin öyle çıktı. Kalbim, Yansen, Rüya. Bunları bu şekilde yaptık, bu şekilde kaydettik. Böyle çok da keyifli oldu, hoşumuza gitti. Sonra açık adres, işte Saygı bir projesinin açık adresi teklifi gelince onu da Serkan'la yaptık. O da hani ona yakın bir şey gibi oldu. Dedi ki bunu eski şarkılar, bilinen eski şarkılardan devam edelim biz buna. Benim şarkılardan da yapacağız daha sonra. Onu aklımızda yani. Buna gibi bir şey yapıyoruz aslında. Böyle daha benim sesimin daha net olduğu, daha hissedilir, tek gitar söylüyormuşum kıvamında bir sound yaratarak yapmayı hayal ettiğimiz bir şey aslında bu.
0: Farklı şarkıyı tekrardan yeni sıfırmış gibi aslında bazı
1: evet,
0: dinleyicilere
1: evet yani biraz öyle duyuluyor. Hani çünkü farklı bir aranje, farklı bir sound geliyor. Ve dediğim gibi yani hani benim hani sanki yanında söylüyormuşum hissiyatı vermek için birazcık daha naif bir sound yaratmak derdimiz aslında o organikte. Onu da yaptığımızı düşünüyorum.
0: Peki onun dışında sıfır kilometre şarkılar geliyor olacak mı? Sürprizler var mı yolda? Onlar
1: var, çok şarkımız var. Bu sene sonunda veya sene başında, 2027 başında bir tane albüm yapmayı çok istiyoruz. Yani başladık kayıtlara. Bir tane böyle disco funk bir albüm yapmıştım. 7 diyebiliyorsun.
0: O kıvam da mı olacak?
1: O, yani bu disco funk da o. Bu sol kafa bir sound yapacağız. Şarkılar yine bizim şarkılarımız. 7 şarkı, 8 şarkı olacak bu sefer. Aslında 7-0 artı bir kalem, bir de kalemin sol versiyonunu yaptık. Güzel bir albüm olacak. Çok heyecanlıyım o işle
0: onun
1: alakalı.
0: Onun öncesinde peki single'lar vermeye devam edecek
1: devam
0: misin?
1: Edecek. O hani ayrı bir, yani sol bir proje. Benim kendi sound'umda yani Gökhan Türkmen'e yani duyduğunuz şu zamana kadarki sound'da devam eden şarkılar olacak. Yani şimdi yeni Yalan diye bir şarkımız çıkacak 1 Mayıs'ta. Ondan sonra yine ayda bir, 1,5 ayda bir yani albüm olana kadar bayağı şarkımız var.
0: Peki bu şarkı sıklığının artık böyle bir dip dibe gelmesi seni yoruyor mu müzikte? Çünkü üreten bir adamsın. Şimdi ha deyince de üretilmiyor açıkçası. Bir duygu var aslında şarkılarda. O duyguyu karşı tarafa yansıtman gerekiyor.

0: anki halimle yani bir yıl önce yaptığım şarkıyı sana gelip bir şarkım vardı diye söylemem arasında fark var ya. İnsanlara sunarken de o fark oluyor.
1: O yüzden ama o sana yakın... göre ama biz şimdi o şarkıyı bilmediğimiz için sen bize yine ne kadar da canım, yani, şarkıları... Yok, 5 yıl önceki şarkıyı bile söylesen biz böyle
0: tabii ki ağzımız açık dinleyeceğiz. Yani bizim de heyecanımız olmalı ki o heyecanla insanlara onu sunmak istiyoruz. Yani o heyecanımız kaybolmadan o insanlara bizim de hani sunma ihtiyacımız oluyor. Yani benim öyle oluyor açıkçası. Bir şarkı yaptığım zaman çok bekletmek istemiyorum ama bu çıkacak olan şarkılar bayağıdır duruyor mesela. Çünkü işte onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak, onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak diye diye bazı şarkılar hep sarktı. Ama ben hiçbir zaman şeyde bir yandan da şunu demiyorum tabii ki. Yani ya vakti geçti, keşke şunu şu zamanda çıkarsaydık demiyorum. Her şarkının bence bir zamanı var. Kısmeti var.
1: O şarkıların çıkarımını neye göre belirliyorsun? Mesela önünde mesela 5 tane sıfır şarkı mı?
0: Ne bileyim, o anki durumumuz, hissiyatımız, ülkenin durumu birazcık hani yani ambiyans, işte güçlü olup güçlü olmaması, hangisi daha güçlü? Hani şimdi bir tık daha böyle sakin bir şarkı verelim, bir sonraki bir tık daha medium tempo bir şey olsun. Yani mesela Ezberime şarkısından hani bayağıdır hareketli bir şey yapmıyorduk. Hani tatlı, böyle medium tempo, hafif hareketli bir şey yapmıyorduk diye koyduğumuz bir şarkıydı. O yüzden Ezberime'yi tercih ettik. Bir de yeni yaptığımız bir şeydi. Hemen böyle heyecanlı bir şekilde hemen vermek istedik. Mesela yeni çıkacak olan Yalan 2 senelik bir şarkı. Yani 2 sene önce yaptığımız. Hatta 1 sene önce aranjesi her şeyin bittiği ama hala beklediği. Hani mixin bile bittiği bir şarkıydı. Ama şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Yalan'ı tekrar mikse soktum mesela. Çünkü hani hoşuma gitmeyen bir şey vardı. Buna kısmet oldu. Şimdi klip çektik ona. Bu klip, çektiğimiz klibi makarayla çektik. Film kamerayla çektik. Hani bu makara sistemi çektiğimiz arkadaşlarımız, sevgili Emir, bir kısmet oldu. Yani şarkıya kısmet oldu. Böyle dedi ki elimizde böyle bir fırsat var. Bir makara durumu var. Hani getirsek olur mu, siz ne dersiniz? Biraz riskli ama. Yani dedim ki yapalım tabii ki. Bu bir şans yani. Yalan'ın kısmeti oldu mesela. 2 senedir duran ve çıkmayı bekleyen bir şarkının klibinin kısmeti bu oldu. Yani ben öyle şeylere çok inandığım için o yüzden de hani beklemek, beklememek...
1: Biraz keşke... akışına bırakıyorsun galiba.
0: Evet, hem akışına bırakıp hem kontrollü olmaya çalışıyorum aslında. Yani bir şey yapıp lan keşke şöyle yapsaydık demiyorum yani. O zaman yapılması gerekiyormuş ya da Yalan işte şimdi çıkması gerekiyormuş. Biraz öyle yapmak gerekiyor çünkü o kadar kontrol sahibi olamazsın, kontrol freak olamazsın şarkı çıkarma mevzusunda. Kesinlikle. Yani bu iş birazcık kısmet işi.
1: Peki 2025 yılında Özür Dilerim bekleyen bir şarkı mıydı yoksa heyecanla hemen onu bizlerle buluşturdun?
0: Ya Özür Dilerim de bekleyen bir şarkıydı. Özür Dilerim aslında çok böyle benim heyecanlandığım bir şarkıydı. Ama böyle istediğimiz tepkiyi almadı yani ama biz vardır onunla bir zaman.
1: O zaman bir video klibi izleyelim, ardından klip üzerine ve şarkı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Gökhan Türkmen konuğumuz.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
0: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
4: Gökhan Türkmen konuğumuz, Dream Türk'te Deşarj'dasınız hanımlar, beyler ve gençler. Şimdi az önce şey demiştin klip öncesinde, bazı şarkıları tam böyle çıkmaya yakın aranjelerini değiştiriyoruz falan, tekrardan bir onları bir yeniliyoruz. Bir şarkının tamam olduğu dediğini Gökhan Türkmen nasıl anlıyor?
5: Aslında çok değiştirmiyoruz. Sadece mixiyle ilgili bir böyle küçük bir şey görüp hani fark edip hani bunu böyle yapabilir miyiz dediğim bir müdahale vardı yalanla alakalı. Onun dışında aslında çok müdahalemiz olmuyor. Yani şarkı bittiyse bitti. Yani çünkü şarkı durdukça kurcalarsın. Yani bitmez yani o. Abi şurasını şöyle mi yapsaydık, burasını böyle mi yapsaydık? Ulan şurası yani okuma da yani güzel gelmemeye başlar bir süre sonra. Yeniden okuyayım dersin. Hani ama o bitmez yani. Hani onun duygusunu vermek önemli. O duygusu bittiyse o şarkının duyguyla alakalı bir şey. Teknik olarak zaten dediğim gibi yani kurcaladıkça kurcalarsın. Ekledikçe eklersin, çıkardıkça çıkarırsın. Bitmez yani o. Duygu tamamsa, yani tamam dediğin yer duygu olmalı. Yani bu şarkının duygusu bu ise bu yani.
4: Bazen daha, mesela ilk okuduğun pilot okumayı bile hemen...
5: Evet yani bizim mesela en baştan albümde İlla şarkısı mesela. Benim demo okuduğum versiyonu koyduk biz. Aa. Yani yatağın başında böyle yayılarak oturarak okuduğum şarkıyı duygusu oydu. Yani ciddi ben tekrar tekrar denedim, stüdyoya girdim. 5 kere söyledim. Hiçbiri olmadı. O duyguyu o vermedi. Ve dedim ki tamam abi bu kalsın yani yapacak bir şey yok.
4: Şimdi bu özür dilerim şarkı istediğin başarıyı elde etme dedin ya az önce.
5: Evet.
4: Aslında böyle senin şarkılarında sonradan açılma durumu olabiliyor.
5: Tabii canım. Yani.
4: Mesela sen İstanbul'sun çıktığı anı itibaren zaten. Ama zaten çok belli olan bir şarkı. Ve inanılmaz bizi derinden etkiledi ama son dönemde şarkı tekrardan bir gündeme geldi. Belki de özür dilerim de onlardan bir tanesi
5: ya
4: olur.
5: Olabilir. Derdim de öyle oldu. Derdim de ilk çıktığında biz de çok heyecanlı bir şekilde dedik ki kesin yani yeni çatı katı gibi bir şey olur bir şey. Yani hani olacağına emindim ben derdimin. Hani öyle bir noktaya geleceğine emindim. Oldu da mesela yani o da mesela sonradan patlayan şarkılarımdan derdim de. Özür dilerim de öyle bir şey olabilir. Yani şey mevzu zaten şu. Yaptığın şarkının pop-up bir şey olmaması yani. Yaptığımız sanatın pop-up bir şey olmaması için uğraşıyoruz. Yani... ben öngörülü bir şekilde şarkı yapmaya çalışıyorum. Yani 20 yıl sonra da dinlenilebilecek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Aranjesini de ona göre yapmaya çalışıyoruz. Kaydını da ona göre yapmaya çalışıyoruz. Yani iyi film, iyi şarkı her zaman yıllar boyu dinlenecek, izlenecek şeyler olmalı. Sanat dediğin şey de öyle bir şey zaten. Yani biz sanata hizmet eden bir şey yapmaya çalışıyoruz açıkçası.
4: Tabii mesela...
5: O an yani o an şarkı patlasın, sonrasında iki gün sonra ya da bir yıl sonra da ne olursa olsun bunda değil gibi bir yaklaşım içerisinde olabildiğim bir sanat anlayışım yok benim.
4: Background'una baktığımızda unutamadığımız çok güzel şarkılarım var. Döndür döndür dinlediğimiz. Aynen. Yani
5: büyük
4: belki
5: insan
4: 15...
5: hala ben konserde söylüyorum hala büyük insan evet. diye bağırıyorlar. Yani 2018 yani 18 yıl olmuş.
4: Ya.
5: 2008-2026 18 yıl olmuş yani. İlk şarkım benim düşün yani 2005'te çıkardım hatta. Yani 21 yıl olmuş baktığın zaman.
4: Hiç böyle kariyerinde yanıldığın bir şarkı oldu mu?
5: Yanıldığım değil işte yani şöyle çok heyecanlandım.
4: Çok umutluydum da hani bu şarkı
5: İşte özür gerçekten... dilerim de mesela umutluydum biraz. Bence onu klip biraz engelledi gibi geliyor. Yani klip kötü diye değil. Onu hep söylüyorum birkaç yerde de söyledim. Klipler artık yani öyle bir kafa açıldı bende özür dilerimden sonra. Çok spesifik bir konudan bahsedilmemeli klipte. Yani bir
4: etkili
5: matematiği varsa.
4: Şarkı klibi.
5: Yani şöyle şimdi özür dilerim bir aşk şarkısı. Yani bildiğimiz bir aşk şarkısı. Şimdi biz orada bir... evlada duyulan bir aşkı anlattık yani bir köpeğe duyulan bir aşkı anlattık. Aslında bir kadına duyulan bir aşk var orada ama çok spesifik bir konudan bahsettik.
4: Köpek kimin diye arkadaşın?
5: Yok arkadaşımın değil. Artist bir köpek yani bu.
4: Evet
5: yani,
4: bayağı eğitimli.
5: Evet eğitimli bir köpek. Yani ama şöyle oldu. O dönem çok yakın bir abimin yine Golden'ı vefat etmişti tam bir klibi çekerken biz tesadüf. Hmm. Hani öyle bir durum oldu. Bizi çok etkileyen bir klip yani ben çok hoşuma gidiyor, çok da seviyorum. İyi ki de yapmışım. Tekrar olsa yine öyle bir şekilde yaparım bu arada. Yani pişman olan bir tavırdan söylemiyorum, taraftan söylemiyorum. Ama dediğim gibi ya, klip şarkıya hizmet etmeli. Yani sadece matematiği varsa bu işin o anlamda söylüyorum. Yoksa ben bu böyle istedim, böyle yaptım. Kimse bir şey diyemez buna yani. O başka bir durum da. Yani orada hisseden 10 kişi varsa bir aşk şarkısı yani bir aşk klibi yapsaydım belki 30 kişi hissedecekti demek istiyorum.
4: Evet.
5: O klip biraz şarkıyı etkilemiş olabilir diye düşündüğümden. Yoksa şarkının ve klibin bence ayrı ayrı çok sanatsal değeri olduğunu düşünüyorum. Özür dilerimle alakalı bir şey söyleyebilirim. Onun dışında hani mesela Kalbim de çok sonradan hani popüler olan bir şarkı Hı-hı. oldu. İşte organikte yaptığımız için birazcık. Birazcık işte başka bir klip çektiğimiz için falan filan. Ya şarkılar abi dediğim gibi kısmeti bilemezsin ne zaman ne olacağı. Sen zamansız bir şey yaparsın. Onun zamanını kendi belirler. İşte önemli olan zamansız yapabilmek zaten.
4: Evet.
5: Sen zamansız bir şey yaptığın zaman zaten o an olmasını bekleyemezsin. Yani niye bu şu an olmadı diyemezsin. Tutarsız olur yaptığın şeyle. Çünkü sen diyorsun ki zamansız bir şey yapıyorum. O zaman şu an olmasını düşünemezsin. Belki de şu an değil çünkü zamanı. Yani o yüzden de hiçbir şekilde başarısız işte olmadı ya bu şarkı diyeceğim bir şarkım yok benim. Yani yok yani. Hani öyle
4: bence
5: bir bu kendini
4: yani.
5: Övmek ya da başka bir şey değil. Yani yok yani çünkü ben öyle bir şey değil benim tavrım şarkı yaparken ki çıkarırken ki tavrım.
4: Bence hepsi güzel. Hepsi bir yere mutlaka dokunuyor. Bu benim kendi görüşüm. Çok fazla üretim ve çok fazla sıkı tüketim olmaya başladı. Yani bugün şarkı çıkartıyorsun, 3 gün sonra yeni şarkı ne zaman var diye soruyor. İşte bu da dijitalin çok hayatımızda
5: evet,
4: dalmasıyla birlikte çok çabuk tüketmeye başladık.
5: Maalesef.
4: Yani ben mesela gençlik yıllarımı hatırlıyorum. Bir albüm çıktığında o albümde inanılmaz şarkılar keşfeder ve onları sindire sindire dinlerdik. Hı-hı. Ve benimserdik şarkıları. Hayatımızın bir noktasına koyardık işte bu şarkı şu hayatımın noktası falan derdik işte o dijital kavramı birazcık bu duyguları yitirmeye başladı ve müziği de bir nebze olsun birazcık kirlettiğini düşünüyorum ben bu müzik dinleyicisi
5: evet,
4: olarak.
5: Tabii. Şöyle albüm yapan da az kaldı şimdi albüm yapan
4: evet,
5: da
4: mesela
5: çok
4: seni
5: fazla.
4: Tebrik
5: yok.
4: Ediyorum.
5: Ben albüm yapmıyorum bayağı.
4: 7'de albüm yapacağım dedin ya.
5: Evet ama
4: şaşırdım.
5: Yani yapmıyorum yani en son 2020'de yaptık biz albümü. 7 albümü bir romantik albümü üst üste yaptık. Yani 2021 diyelim hadi. 5 yıl olmuş. Baktığın zaman çok uzun bir süre aslında. Benim için çok uzun bir süre. Yani benden insanlar albüm bekliyor biliyorum. Şimdi albüm yapıyor olmak bizi de keyiflendiriyor. Ama işte şöyle bir durum var.
4: Onun heyecanı da farklı ama.
5: Heyecanı da farklı. Şöyle albüm yapmadığım için de deminki soruna da tekrar gelecek olursam. Albüm yapmadığım için de şimdi ne oluyordu? Albüm yapıyorduk. Bir sene boyunca o albüm demleniyordu insanlarda.
4: Evet.
5: Sen klip çeksen de çekmesen de seni beğenen, seni seven, seni takip eden, senin hayranın olan, senin şarkılarını zaten bekleyen ve bilen insanlar o bir sene boyunca istediği şarkıyı sevip, istediği şarkıyı dinleyip sana yani bir yelpaze sunduğun için orada dağılıyorlardı, geziyorlardı, dolaşıyorlardı.
4: Eşlik ediyorlardı sana şarkı
5: evet, söyleyeyim. Şimdi tabii ki tek tek verdiğimiz için bu şarkıların demlenme süreleri de var. O yüzden de aslında birazcık verdiğimiz şarkının hemen tepkisini alamıyor olmamız ya da bazen almıyor olmamız da bu yüzden olabilir. Yani ben çok sık şarkı çıkarıyorum. Eyvallah. 2 ayda bir, 1,5 ayda bir, senede 6 şarkı, belki 7 şarkı oluyor bazen. İşte versiyonlarla beraber 10 olabiliyor. Niye bu kadar sık çıkarıyorum? Çünkü albüm yapmıyorum. Aslında albüm gibi olsun. Hı-hı. Ama benim istediğim zamanda, benim istediğim şekilde ve bir videoyla çıkarabileyim diye derdim. Albüm yapamadım. Şimdi albüm yaptığınız zaman bütün hepsini klip çekemiyorsunuz.
4: Evet. Bazıları kalıyor
5: maalesef
4: arada.
5: Kenarda köşede kalan çok şarkım var benim. Yani keşke hepsine klip çekebilsem diye baktığım çok şarkım var. Yani Oysaki var, İlla var, işte ne bileyim bir sürü şarkım var yani. Şimdi bunları klip çekmediğiniz zaman tamam öyle kalsın da diyebilirsiniz. Yani o şekilde güzel de diyebilirsiniz. Ama insan istiyor ki hani bunu güzel bir şekilde insanların önüne, huzuruna sunalım falan. Bu yüzden de her şarkının bir videosu, bir şeyi olsun. O şarkıyı aynı heyecanla dinleyelim. Hep beraber o şarkıya kanalize olalım gibi bir şeyle aslında tek tek vermeye başladık şarkıları uzun yıllar boyunca. Ama şimdi bu sene dediğim gibi bir tane albüm artık istedik biz de.
4: Merakta
5: yani.
4: Da bekliyoruz biz. Aynen. Bu arada kariyerinde önemli kompozisyonlu klibin diyebilirim. Yani benim çok sevdiğim, belki izleyicinin ya da senin farklı olabilir ama Mahşer. Klibi çok güzel, eyvallah. Şarkı zaten muhteşem. Onu bir ekranlara getirip ardından sohbete devam edeceğiz.

0: Şimdi bir Gökhan Türkmen klasikleri vardır ya, işte o da onlardan bir tanesi bence Mahşer şarkısı. Sonra bunu farklı isimlerle yorumladı, gündeme getirdi. Şarkıların gerçekten böyle 7'den 70'e herkese çok güzel, tatlı bir şekilde dokunuyor. Konserlerdeki bunların tepkilerini öğrenmek istiyorum. Çünkü yaz yine full bir şekilde konserlerde olacaksın galiba.
1: Yani evet, konserlerimiz çok güzel geçiyor. Çok yani bilet konser yapıyoruz biz tabii ki zaten.
0: Bu da çok büyük bir başarı. Hele bu Türkiye döneminde.
1: Çoğu da sold out oluyor çok şükür ki. Yani çok keyifli bir şey tabii ki. Yani karşılığını böyle alıyoruz aslında yaptığımız için. Bence böyle alıyoruz. Çünkü artık dediğim gibi dijital mevzuda yani görebilme adına görebildiğin şey konser oluyor. Hı hı. Çok şükür ki konser verebilen bir ekibiz biz de. Ve biletli verebilen bir ekibiz. Yani Mahşer zaten çıktığım günden beri her konserde tepkisi çok büyük. Yani şarkının ilk girişinden itibaren herkesin alkışladığı, işte aa yaptığı ve işte...
0: Değişik bir büyüsü var şarkının ya.
1: Çok basit bir şarkı aslında. Yani basit söylenebilen, çabuk idrak edinebilen,
0: kolay duygusu yüksek.
1: Ve hani bizim memlekette çok çabuk hitap edebilecek, çok çabuk yer edinebilecek bir şarkı tabii ki. Hı hı. Ama yani o duyguyu hani... Şu an tekrar sıfırda böyle bir şarkı olmasaydı, Mahşer şu an çıksaydı yine bir şekilde bence olurdu gibi geliyor bana. Bazı şarkıların zamanı yok, bu şekilde de zamanı yok yani hani. O yüzden de uzun yıllar aslında biz, yani biz biliyorsun birisi için yapmıştık bu şarkıyı. Evet. Belki hikayesini biliyorsundur. Biliyorum. Sonra benim söylemem kısmet oldu. Aslında bütün ekip benim söylememi istiyordu zaten.
0: Sonra çok farklı... Ebru Gündeş tarzda Türkiye'nin önemli kadın vokallerinden biri Ebru Gündeş yorumladı. Şimdi o sound'a bakıyorum, bu sound'a bakıyorum. Şimdi senin yorumun farklı bir noktaya götürüyor. Aynen. Ebru Gündeş'in yorumu farklı bir noktaya götürüyor. Yani şarkı aslında
1: çok geniş bir şarkı.
0: Yani rock yani. Versiyonu olsa rock versiyonuna bile yiyebilecek bir şarkı Mahşer.
1: Aynen. Yani işte bestesi, sözü çok dediğim gibi açık bir şarkı. Ya zaten genelde zaten hani 3-4 akorluk şarkılar, hı hı, bir şey yakalarsan en popüler, en dünyada yer edinen şarkılar baktığın zaman çok komplike eserler değildir. Yani popüler, hı hı, müzikten bahsediyorum. Öyle olduğu için de çok fazla rahat, geniş bir şekilde her türlü aranjeye uygun hale geliyor olur besteler. Bu da o şarkılardan biri büyük ihtimalle. Dediğin gibi yani her versiyonda çıkarsan bir şekilde yer edinir yani.
0: Bence de güzel şarkılar Gökhan Türkmen'den gelmeye devam edecek. Şimdi yeni şarkıların yanı sıra bazı proje albümlerinde yer aldın. En son Ümit Sayın'ın proje albümleri. Ve Türk pop müziğin çok önemli bir şarkısını yorumladın aslında. Yani herkesin kulağına yer etmiş bir şarkıydı. Şarkıyı sen mi seçtin önce? Onu
1: evet, ben seçtim. Yani şöyle, şarkıyı ilk başta Ümit abi bana mesaj attı. Dedik ben böyle bir iş yapacağım. Olmanı çok isterim. Ben de ilk şeyi, Berkay'ın söylediği şarkıyı istedim. Gül Beyaz Gül. Abi Gül Beyaz Gül boştaysa ben okeyim dedim. Tabii kardeşim dedi falan. Tamam dedik. Sonra zaman geçti bu aradan bayağı bir falan. Sonra ben bu projeyi, işte demin anlattığım eski şarkıları yeniden yapma projesi kafamda oluşmaya başladı Açık Adres'ten sonra. Sonra Ümit abiye dedim ki, abi dedim hani sen dedim böyle bir proje yapacaktın. Ama ben senden şarkı alıp kendi projemde kullanmak istiyorum. Ne yaptık, ne ettik yani, nasıl yapacağız falan. Ya Gökhan ben de işte yapacağım projeyi falan. Ha öyle mi abi? Tamam o zaman. Hani ben hani senden dön bebeğim acaba olur mu? Hani projeyi yapmayacaksan dön bebeğim istesem olur mu?
0: Aslında kendin çıkaracaktın.
1: Aynen yani. Öyle bir şey yapsak olur mu falan filan. Ya Gökhan aslında dön bebeğim beraber söyleyelim. 30 yıldır kimse söylemedi. Kimseye de veremedim şarkıyı, kıyamadım. Seninle çok güzel olur falan filan. Tamam abi dedim, beraber senin projende yapalım o zaman. Çünkü senin hakkın ilk zaten yani. Şarkı senin yani. Yani hani o yüzden de öyle bir şey yapabiliriz. Gül Beyaz Gül'den vazgeçelim. Dön bebeğim yapalım abi dedim ben de. Çünkü dön bebeğim çok daha ses getirecek. Çok daha benim hani çok da yıllar boyu söylediğim, tek gitar sahne aldığım zamanlar hep söylediğim bir şarkı.
0: De profesyonel müzik dünyasına da baktığımızda Tarkan sonrasında bu şarkı hiç coverlanmadı.
1: Kimse söylemedi. Evet.
0: İlk coverlayan siz oldunuz. Aynen. Ve risk o kadar aslında. Çok özlemişiz ki şarkıyı.
1: Evet.
0: Çok güzel kabullendi aslında izleyici ya.
1: yani kabullenmeyen de var. Yani özellikle Tarkan hayranları çok üstüme geldiler yani. Hani olmamış diyerek tabii ki en güzel tesiri.
0: Bizce olmuş vallahi. Yani
1: olabilir tabii ki. Yani şimdi çok yoğun bir şekilde yıllar boyu bir takipçi olup hani o sesten konserlerinde her yerde dinleyip sonra başka birinin tabii ki söylüyor olması tuhaf geliyor. Yani insanlar zaten değişime açık bir şeyde yaşamıyoruz zaten. Yani hani başka birisi bir şeyi iyi de yapsa yaptı diye yorum yapabiliyoruz. Yani yani içine giremiyoruz mevzunun yani aslında evet. Maalesef böyle. Alışılmış bir şeyi değiştirmeyi çok kabullenebilen bir toplum değiliz zaten. Yani çok baskın bir şeyi, Dön Bebeğim gibi baskın bir şarkıyı değiştirebilmek birisi tarafından zor.
0: Zor.
1: Benim için de riskti zaten bu. Yani ben bunu bilerek girdim. Dedim ki yani bu çok büyük tepki de alabiliriz. Çünkü kesinlikle olmamış diyen çok insan olacak dedik yani. Hani hatta biz birazcık şarkıyı değişik yapmıştık. Çünkü kült bir aranjesi var şarkının bir de. Yani şarkının aranjesi de başka mevzu. Yani başka bir şey yaptığınız zaman şarkı olmuyor. Yani hani cover...
0: Neden değiştirdiniz peki? Olmadığı için
1: hayır şöyle. Şarkıyı biz birazcık farklı yapalım dedik. Yani çünkü birebir aynısını yapmayalım dedik. Yani çünkü aradaki melodi aslında doğaçlama bir melodi. Ama yıllar boyu o melodi artık sanki yazılmış bir melodi gibi tınladı insanları. Yani herkes ezberinde o melodi. Aslında doğaçlama bir flüt melodisi var orada. İşte gitar arpeji mesela çok kült bir arpej. Şimdi o arpeji kullanmazsan şarkı sıfır. Yani olmaz yani. Yani şimdi bu bir arpej aslında. Ama öyle yani Erdem Sökmen öyle bir noktaya getirmiş ki o mevzuyu. Şimdi o arpejin yerine normal bir gitar ritimli bir şey çalsan ya da çok İspanyol bir şey yapsan, başka bir arpej kullansan şarkı olmuyor yani, olmaz. O yüzden de o arpeji kullanmak zorunda kaldık bir. Sonra biz aradaki melodiyi Levent Altındağ'ydı galiba flütü çalan. Onun yerine başka bir melodi kullanalım diye düşünüp şey yaptık, başka bir melodi kullandık. Sonra bir tepki aldık, acaba yani bu olmaz, olur, nasıl yapsak falan diye. Sonra bir melodi bulundu, araya kendi bulduğumuz melodiyi koyduk. Yani aynısını yapmak istemedik çünkü tepki şöyle de gelebilir. Ya aynısını yapmışlar.
0: Tabii, bir de eleştiri.
1: Aynısını yapmasam seviyoruz. Bu sefer... Yani şimdi iki arada bir derede çünkü kült bir şarkı dediğim gibi. Evet. Çok zor yani. Hani o şarkıyı aranje etmek de zor. Serkan yani bence işi çok iyi kotardı. Ve bir çok optimum bir yerde buluştuk. Yani ortak kararla dedik ki melodiyi, aradaki melodiyi başka bir şeye dönüştürelim. Çünkü aynı melodiyi, doğaçlama melodiyi kullanmayalım. Ama arpeji kesinlikle kullanalım. Ve birazcık daha tabii ki flamenco tadında bir şey olsun. Davulu çok kullanmadık. İşte daha çok perküsyon kullandık. İşte dediğim gibi bu hale geldi yani. Olabilecek en optimum yerde buluşturduk aslında. Buna rağmen işte aynısını yapmışlar diyen oldu. Aslında hiç aynısını yapmadık. Sadece arpej aynı baktığın zaman iki aranjede.
0: Tabii. Ama bence eleştiri oluyor ya.
1: Zor bir şarkı. Yani şey olarak zor. Söylemesi de zor baktığın zaman. Hani Tarkan gibi bir şarkıcı söylemiş zaten şarkıyı. Yani kolay bir şarkı olması zaten düşünülemez ama hani... Ondan sonra bir yorum yapabiliyor olmak da bir risk. Ama dedim
0: sen
1: ki ben bu riski...
0: Sen iyice cesaretliymişsin ama ya.
1: Ben severim böyle şeyleri biliyorsun yani.
0: Yani güzel de olmuş almak. Bence. O zaman video klibi bir ekranlara getireceğiz. Ardından çok az bir zamanımız kaldı. Vedalı karşınızda olacağız. Gökhan Türkmen konuğumuz.

0: Deşarj'da konuğumuz Gökhan Türkmen'di. Artık vedalı karşınızdayız. Çok teşekkür ederiz bizi burada misafir ettiğiniz için. Çok güzel bir ortam. Vakit buldukça geliriz.
1: Gel.
0: Kapıyı tıklatırız yani biz geldik falan diye.
1: Zaman istersen kahveye, çalışmaya, sohbete. Süper. Her zaman bekleriz.
0: O zaman yepyeni şarkılar çıkıyor olacak. 2027'nin ilk haftasında da, ilk zamanlarında da daha doğrusu
1: İnşallah,
0: diyelim.
1: İnşallah.
0: Yepyeni bir albüm geliyor olacak. Yani Gökhan Türkmen yine bizi böyle güzel şarkılarla besliyor olacak sanırım İnşallah. Müzik dünyasında.
1: İnşallah.
0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Peki, konuğumuz Gökhan Türkmen'di. Çok keyifli geçti, umarız ediyorum. Siz de ekran karşısında keyif almışsınızdır. Murat Karataş yönetmenle bir program bitiriyoruz. Haftaya farklı popüler isimle biz yeniden burada olacağız. Hoşçakalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
3: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
4: Bu kadar artık show.
2: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
5: Tatilse Setur.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

Klipsizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta Klip Siz'den de harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bir baba oğul hikayesi. Uğur Aydemir ve Özgür Aydemir bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sizleri sormalı.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir baba oğul olarak buradasınız. Yani bu müthiş gurur verici bir şey olsa gerek, değil mi?
1: Kesinlikle. Benim için Uğur'la böyle bir yerde, böyle bir platformda bulunmak benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Uğur'un müzikle, sanatla ilgilenmesi zaten bizim için aile açısından da çok büyük bir kıvanç kaynağı. Uğur bizi sürekli olarak gururlandırıyor, sağ olsun. Böyle bir olduğum için çok mutluyum. Oğlum olduğu için çok mutluyum.
2: Babamın babam olduğu için gayet mutluyum, çok mutluyum.
0: Ne güzel, iyi ki.
2: Evet.
0: Ben aslında senin müzik yolculuğunu da merak ediyorum. Yani biraz babandan kaynaklansın da bu müzik hayatını başlattın diyebiliriz, değil
2: evet.
0: mi? Ama önce tabii ki sizden başlamak istiyorum. Sizin geçmişe dayalı bir müzik sevdanız var zaten.
1: Tabii.
0: Ama sonrasında bir pandemi dönemiyle bir gitar alıyorsunuz ve her şey değişiyor.
1: Biraz öyle farklılaştı. Benim de rahmetli babam çok güzel türkü söylerdi. Bizim herhalde biraz böyle kuşaktan geçiyor. Babam profesyonel tabii ki değil ama böyle hani, yani bir tabir vardır ya, düğünlerde, arkadaş ortamlarında çok güzel türkü söylerdi. Ben de ilkokulda, yani bizim yaş grubu belki hatırlayacaktır, müzik koluna seçilmiştim. Böyle hatta kolluğumuz falan bile vardı yani.
0: Aa.
1: Evet, müzik kolu diye. İlkokuldan itibaren korolarda, işte sınıfta ya da sene sonu gösterilerinde hep şarkı söyledim. Sonrasında üniversite yaşantısında öğrenci evinde bu yolculuğum devam etti. Ev arkadaşlarım gitaristti ama kulakları çınlasın, ikisine de çok, yani üçüne dördüne çok selam. Onlar gitar çalmaya devam ettiler. Ben söylemeye devam ettim. Yani orada pek böyle bir gitarla çok haşır neşir olamadık. Söylediğiniz gibi pandemi döneminde işte hepimiz evimize kapandığımız zaman bir gitar alayım diyerekten Uğur'a da birazcık örnek olması için böyle bir yol izledik. Ondan sonra da işte gitar vesaire, işte şarkılar, acaba biz bir şey yapabilir miyiz yönünde gelişti hikayemiz. Uğur bizden hikayeyi daha ileri boyuta taşıdı, ne mutlu ki. Bizden çok daha, yani ben zaten çok hakim değilim ama Uğur gitara benden çok daha fazla hakim oldu. O yüzden de çok mutluyum açıkçası.
0: Ne güzel ya. Yani gerçekten böyle hem örnek olsun diye başlayan bir hikaye ama sonrasında baktığında sen çok daha profesyonel bir yere taşımışsın yani.
2: Biraz seviye atlattık.
0: Evet. Bu işte böyledir. Mesela sizin babanız sadece söylüyormuş türkü.
2: Evet.
0: Öyle böyle derken bakalım senin çocukların ne yapacak?
2: O söylüyor, ben söylüyorum. Ben de çok söyleme şey yok ama ikimiz birleşince güzel bir ikili oluyoruz.
0: Ortaya neler çıkıyor.
2: Evet, ortaya güzel işler çıkıyor.
0: Baban gitar aldığında peki sen o zaman müzikle ilgileniyor muydun yoksa sonrasında falan deyip böyle bir ilgini mi çekti?
2: Müzik de seviyordum. Boş zamanlarda dinliyordum ama yani böyle hiç şöyle gitar çalayım, böyle şarkı yapayım yoktu. Babam ne zaman gitar aldı? Uğur, sen de bir denemek ister misin? Ben de niye olmasın dedim. Güzel bir şey. Müzik de seviyorum sonuçta. Böyle zamanla öğrendik, işte basit ilk notalar çaldık. Sonra akorlar, sonra şarkılar öğrendik. Ve tabii internetin şeyi de var. İnternette artık bütün iyi gitaristleri görebiliyoruz. Ben de onlara özendim. Onlardan sonra gelişti işte.
0: Sen bir kursa falan gittin mi yoksa kendi kendine mi öğrendin?
2: İlk bir yıl falan kursa gitmedim ama
0: sonrasında geliştirmek
2: için. Şu anda hala gidiyorum.
0: Sanat okuluna gidiyorum. Devamlı. Peki ben şeyi de merak ediyorum. Şu an bir baba oğul olarak aslında müzik üretiyorsunuz. Biriniz yazıyor, söylüyor, çalıyor. Yani öyle bir düzen var aslında. Peki bu eve nasıl yansıyor?
1: Eve nasıl yansıyor? Eşim birazcık
0: muzdarip mi?
1: Muzdarip bu konularda. Yani çünkü şeyden dolayı biraz rahatsız oluyor. Gitarlar, yani Uğur'un odada bizim evde iki tane daha gitarımız var. Bir elektro, bir tane daha klasik gitar var. Bu bizim ortak gitarımız aslında. Bu ortak gitarımız. Uğur elektro gitar çalıyor. Ben klasik gitar biraz çalıyorum. Bu da ortak gitarımız ama Uğur'un odasında duruyor. Evde böyle bir gitar yoğunluğu. Eşimi şu gitarları alın. Bıktım sizin gitarlarınızdan. Ya da bu saatte bazen ben de Uğur'a açıkçası kızıyorum, yalan olmasın.
2: Ondan sonra.
1: Çünkü saat 10'dan sonra bazen elektro gitar çalmak istiyor ama Bu,
2: o zaman lafiden çıkarıyorum.
1: Evet yani doğru. Uygun olmadığı için bazen biz de sesleniyoruz. Diyoruz ki Uğur amfiyi kapat ya da klasik gitara geç ya da hiç çalma.
0: Ama işte o zaman ilham geliyor değil mi? Yani?
2: Daha çok gece geliyor.
0: Yani. Değil evet. mi? En çok, bak o da benim en sevdiğim evet. sorulardan birisidir. Yani daha gece mi yazarsın yoksa gündüz mü?
2: Gece yazmak daha şey. Tabii boş zaman olarak gündüz okuldan gelince akşam evine kadar daha çok boş zaman oluyor genelde. Ama olsa ne diyeyim öyle çok gelmiyor. Daha çok gece 10 ile 1 arası mesela Ankara'dan Çiçekler'deydi. 10 ile 1 arası yazmıştım.
0: O zaman Ankara'dan Çiçekler demişken şöyle Ankara'dan Çiçekler'le de gelmişsiniz evet. bana. Çok çok teşekkür ederim.
2: Rica ederiz.
0: Çiçeklerim de burada hemen. Bilerek koyduk siz görün diye. Çok teşekkür ederim tekrardan. Hazır yeri gelmişken de Ankara'dan Çiçekler'le diyelim. Önce konuşalım sonra da bir dinleyelim isterim.
2: Olur.
0: Nasıl güzel yazmışsın?
2: Teşekkür ederim.
0: Ankara'dan Çiçekler'le. Bu ilham nereden geldi? Yani onunla bir arasında yazdım dedin.
2: Evet.
0: Nasıl bu ilhama eriştin?
2: Ben normalde daha çok müzik zevkim yabancı yönde. Ben daha çok...
0: Rock tarzında
2: evet,
0: var tabii
2: rock,
0: ki.
2: Böyle çoğunluk 60-80'ler arası rock metal dinlemeyi severim. O yüzden daha çok İngilizce yazıyorum genelde. Babam da sıkıldı bir süre sonra bundan sonra. Uğur bir tane de Türkçe yazabilir misin?
1: Biz de anlayalım dedik evet, yani.
2: İşte... Ben de yazayım dedim. Bu özel olarak çok bir anlamı yok ama böyle ben hayalperest bir adam. Böyle kurgulamayı severim. Kendi kafamdan bir senaryo ürettim. O senaryoyu da notalara, akorlara döktüm. Şarkıya döktük sonra. Kısa bir sürede yazdım.
0: Kısa bir sürede. Bir günde falan.
2: Bir günde evet.
0: Gerçekten.
2: 3 saatte bitti.
0: Peki sonra işte babamak...
2: Yanının demosu tabii ki. Peki sonra tabii oynadık. Ben sadece gitar halini çalmıştım ilk. Sonra tabii ki daha stüdyoya girdik. Daha profesyonel. Tabii onlar bayağı bir uzun süre sürdü. İlk ana gitarın demosu, omurgası 2-3 saatlik bir sürede yazıldı.
0: Peki sözleri sana getirdiğinde böyle Allah Allah falan oluyor. Yok, değiştirdiniz mi böyle?
1: Yok, sözlerine hiç dokunmadım
0: hiç
1: ben bile bile. Şimdi benim bir tane daha şarkım var. Gittiğin o sokaktaydı ben
0: evet.
1: yazdım. Şöyle oldu aslında hikaye. Ben şahsen devam etmeyi pek planlamıyordum. Yani evet bir tane şarkı yaptım. Biraz bunun sebebi şu. Ben işte felsefe öğretmenliğinden belki birazcık gelen bir şey. İnsanın ürettiği sürece var olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi asıl çıkış noktamız bizim Uğur oldu. Yani Uğur'a bir şekilde bir sanatsal bir şey göstermekti. Kendimi de biraz düşündüm. bir şarkı üretmek istedim. Sonrasında işte bir oturup yazarak, bir şarkı üreterek bir şarkı ortaya çıktı. Sonrasında ben pek dediğim gibi devam etmek istemiyordum ama Uğur... İşte beni kırmayıp bir Türkçe şarkı çalıp evde gelip çaldığında şarkı benim içime çok geçti. Yani biz Ankaralıyız çünkü yani Ankara'da ikamet ediyoruz. Benim ilkokul, ortaokul, lise hep Ankara'daydı. O yüzden Ankara bağımız bizim hala devam ediyor.
2: Ama
1: ailem hala orada yaşıyor.
2: Evet.
1: O yüzden şarkı bana çok geçince eşime dedim yani ben bu şarkıyı söyleyeceğim. ondan izin alınca söyleyebildik açıkçası. Şarkı yani Uğur'un yazması ki bana göre gerçekten çok güzel bir şarkı oldu. Dinlettiğimiz bütün herkesten çok olumlu tepkiler aldık.
0: Evet.
1: O yüzden şarkı bana çok geçtiği için oğlum da yazdığı için ve bestelediği için söylemekten çok büyük keyif aldım açıkçası.
0: Güzel bir aşk şarkısı olmuş. Yani şöyle yorumlara falan baktım dinledikten sonra. Yorumlarda da böyle hep bir geçmişe döndürmüşüz insanları. Hep böyle bir ah vah olmuşlar. Şöyle biri vardı böyle. Yani insana geçmiş olması o kadar önemli bir şey ki. Bir de bir şey daha soracağım. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Bu Ankara'dan gelen bir müzikal bir durum var. Yani bu herkes bir Ankara'dan gelmeye değil mi? Böyle bir şey var yani. Nedir bunun aurası?
1: Ankara aslında belki de şöyle bir şey var. Ben de rock müzik dinliyorum. Yani Uğur'un da belki rock müzik dinlemesinde etkilerden bir tanesi benim.
2: En büyük.
1: Çünkü ben 7 yaşında rock müzikle tanıştım. Yani o da şöyle oldu. Abim İzmir'de doktor kendisi. Tabii ben de küçüğüm o yıllarda. 7-8 yaşlarındayım. Bir gün eve geldi. Ben metalciyim dedi. Tabii ben de erkek çocuk hemen özenilecek kişi, örnek kişi abi. Ben de metalciyim dedi. öyle olunca biz abimle beraber işte 80'li yılların sonları, 90'lı yılların başları metal müzik, rock müzik dinlemeye başladık. Ankara'nın böyle bir güzel bir şeyi vardır. Yani Ankara'da rock kültürü özellikle 80'li 90'lı yıllarda gerçekten çok ciddi anlamda etkisi olan bir yerdedir. O yüzden bizim Ankara bağımız rock bağlamında biraz herhalde belki o kültürel farkında olmadan edindiğimiz yapıyla geliyor. Biz de aktardık ister istemez oğlumuza. Evet. O da rock müzikle öyle tanıştı ama Ankara'nın dediğiniz gibi aurası var.
0: Ankara'dan çiçekler diyelim o zaman, bir dinleyelim.

0: Kayıt oynaması için.
1: Valla ağzınıza sağlık. Gerçekten yani o kadar güzel bir hem dedin ya aile projesi. Yani ailenin bu tarz sanatsal olaylarda insana destek olması o kadar önemli bir şey ki. Çünkü destek olmadan gerçekten olmuyor.
2: Çok sağ
1: böyle bir hem görmek için, hem öğrenmek için, hem de bunu başarabilmek için çok önemli bir şey destek. Ve destek olan kişi senin şu an yanında oturuyor. Yani evet. Müthiş güzel bir şey
0: hep
1: tabii
0: destek
1: ki.
0: Olmayı daha
3: hep yanımda destek olduğu için babama çok teşekkür ediyorum her anında. Hep.
1: Ben böyle konuşmaya devam edersem o sizin bize teşekkür ederim.
0: aynen.
3: Yani babam, seviyorum babamı. Her zaman yanımda oldu.
1: Değil mi? Gittiğin o sokakta ve Ankara'dan çiçeklerle. İkisinin arasındaki fark sizce ne?
2: Açık konuşmak gerekirse bence fark olarak Ankara'dan Çiçekler'de benim şarkım oranla biraz daha güzel bir şarkı oldu.
1: Öyle mi? Yani tamamen aslında sözler mi diyorsunuz?
2: Sözler de müzik de. Bir de tabii oğlum yazınca insan herhalde başka daha oluyor. Çok böyle bir mutlu oluyor, daha çok gurur duyuyor. Ben Gittiğin O Sokakta'yı da çok severek yazdım ve severek söyledim. Ama oğlumun bu hikayedeki şarkısı benim için çok daha kıymetli oldu. O yüzden benim açımdan yani ikisi de çok özel. Biri benim kendi üretimim, biri oğlumun üretimi. İkisi de çok kıymetli ama benim için bir tık daha sanki daha duygusal. Yani ya da işte Ankara teması, işte insanların bir şekilde şehire bağlanmaları. Zaten şarkılardaki en güzel taraf içinden bir şeyler bulabildiğimiz oranda bana göre güzel oluyor. Yani Uğur'un şarkısı olduğu için ben onun içinde bir şey buldum. İnşallah dinleyenler iki şarkımızda da kendilerinden bir şeyler bulurlar.
1: İnşallah. Şimdi siz felsefe öğretmenisiniz.
2: Evet.
1: Peki öğrencilerinizden nasıl bir geri dönüş alıyorsunuz?
2: Şimdi okulu söylememin sakıncası var mı?
1: Yok.
2: Yani ben Kabataş Erkek Lisesi'nde felsefe öğretmeniyim. Bizim okulumuz öğrencileri her açıdan gerçekten dört dörtlük öğrenciler. Sanatsal olarak da çok gelişmiş durumdalar. Bilgi açısından da, kültürel açıdan da çok Türkiye'nin en iyi öğrencilerin bulunduğu okulda çalışmaktan çok mutluluk duyuyorum. Öğrencilerim tabii birçok okulda görev yaptım. Bu son okulum yani 23 yıllık öğretmenim ben. Birçok okulda görev yaptım. O zamanlarda da başka bir okulda da öğrencilerimle çıkıp sahnede aldım. Hepsine söylediğim şu oldu. Hepsinden de geri gelen bildirim bu oldu. Şu oldu. Yani evet gerçekten bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü ben sınıfa girdiğim zaman bile ilk dersimizde yani Eylül ayının ilk haftasındaki dersimizde işte adını soyadını sorduktan sonra işte nerede oturduğunu sorduktan sonra bir sanat dalıyla ilgileniyor musunuz olur benim en önemli sorularımdan bir tanesi budur. Tabii ki sadece müzik ya da başka bir şey değil. Genel anlamda işte bir edebiyat olabilir, bir tiyatro olabilir, bir resim olabilir. O yüzden öğrencilerimle bu sanatsal bağımız biraz var. Hatta geçen ay içerisinde de okulumuzdaki bir bahar şenliğinde de ben de öğrencilerimle sahne aldım.
1: Ya.
2: Bir grup, yani okulumuzda bizim 9 tane aktif müzik grubu var. O yüzden öğrencilerimden çok olumlu geri dönüşler alıyorsun. Alıyorum. Keyifli gidiyor.
1: Süper bir şey ya. Peki senin arkadaş çevren, öğretmenlerin bu tarz geri dönüşlerde bulunuyor mu? Onlar da...
3: Arkadaşlarımla genel olarak benim yaptığım çalışmaları beğeniyor. Babamın sesini de beğeniyor. Onun haricinde öğretmenlerim de gayet beğeniyor. Benim böyle bir sanatla uğraşmama destekliyorlar, paylaşıyorlar. Yani geri dönüş olarak güzel geri dönüşler alıyorum.
1: Peki var mı çevrende arkadaşlarımla böyle çalar mı, söyler mi? Var mıdır böyle bir çevren?
3: Benim çevremde çok grup kurabileceğim bir çevrem yok ne yazık yani.
1: İlerleyen süreçte peki böyle bir arkadaş grubuyla söylemek, çalmak gibi bir isteğin var mı?
3: Çok isterim.
1: İstersin. Yani
3: iyi bir üniversitede, iyi bir insanlarla güzel bir şekilde sanat yapmak, müzik yapmayı çok isterim.
1: Yani solo yerine aslında böyle bir grup halinde devam etmek.
3: Evet, grup yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü grup olunca daha fazla fikir oluyor. Daha fazla ne bileyim mesela WhatsApp bir şey yaptık biraz mesela belki kişi için. Öbür grup arkadaşlarımız onu değiştirebilir. Bu yüzden grupta olmayı ben şahsen daha çok isterim solo çalmak yerine.
1: Doğru. O zaman sizle böyle kısa bir o mu bu mu yapalım mı?
2: Olur tabii ki.
1: Rock mı, slow mu?
3: Rock.
2: Slow.
1: Slow mu?
2: Slow.
1: Ya.
2: Yani rock'ın slow tarafı diyelim o zaman. Yani ben biraz artık yaş aldım herhalde. Ondan dolayı benim duygularım biraz daha herhalde böyle duygusallaştım. O yüzden Evet, belki Uğur zamanında olsam ben de kesinlikle rock derdim yani, ama şu an biraz herhalde su olacak.
3: Rock olunca çok fazla türü var. Yani ben aşırı değişik bilmiyorum ama yine de o rock'ın yumuşaklığı da oluyor bazen, rock'ın sertliği de oluyor. Ben o yüzden genel olarak rock'ı daha çok seviyorum.
1: Elektro gitar mı, akustik gitar mı?
3: Elektro.
2: Akustik.
1: Evde kayıt mı yoksa stüdyo mu?
2: Stüdyo.
1: Evet. Stüdyo. Tek başına yazmak mı yoksa birlikte üretmek mi?
3: Birlikte üretmeyi ben de daha çok isterim.
2: Ben tek başına yazmak taraftarıyım.
1: Eski şarkılar mı yoksa yeni sanatlar mı?
3: Eski şarkıları ben
2: eski
3: daha çok
2: şarkılar. Eski.
1: Sahne mi yoksa kamera önü mü?
3: Sahnenin enerjisiyle kameranın enerjisi farklı olabiliyor. Yani
1: olduğun, bir klip mi? Gibi.
3: Yani şey değişebilir, enerji değişebilir yani. Ama kamera da hoş vermişsin ama tabii ki gerçek önümdeki insanla etkileşimde bulmak bence sahne önü daha hoş.
1: İnsan şöyle herkesi eğlendirecek bir potansiyele sahipsin.
3: Bir de insanların yüzündeki neşeyi görmek, duygularını görmek daha bir tatmin edici. Çünkü kameraya bakınca sadece bir bakıma lens görüyoruz.
1: Değil mi?
3: Ama bence sahne önünde olunca daha iyi.
2: Ben de sahne diyorum.
1: Sahne. İlham mı yoksa disiplin mi?
3: Her ikisi de olması lazım ama bence ilham biraz daha şey.
1: Önde mi geliyor?
3: Evet. Ama disiplin de olmak lazım.
1: Bence ikisi bir arada.
2: İkisi bir arada bence de daha
1: olması
2: makul.
1: Gerekiyor yani. Evet, yani. Hem ilham gelecek hem de disiplin olacaksın ki başarasın gibi bir durum var belki de.
2: Kesinlikle.
1: Benim sorum geldi. Gece mi üretmek yoksa gündüz mü üretmek diye ama sen gece
3: üretmek. Evet,
2: ben de gece üretmek taraftarıyım.
1: Evet. Bir ilham geliyor geceleri yani.
2: Muhtemelen. Belki biraz daha yalnızlaşıyoruz işte. Sosyal medyadan uzaklaşıyoruz belki. Ondan dolayı belki
3: vaktimiz
2: gece
3: boş oluyor genel olarak. Daha baş başa kalıyoruz müzik enstrümanlarımızla, gitarımızla falan. O yüzden gece üretmeyi ben şahsen daha çok seviyorum.
1: Evet. Bir de şey var aslında, ben sorarım bunu her zaman. Neyden esinlenerek yazıyorsun vesaire diye böyle. Yani ya geçmişe dayalı bir aşk olur, ileriye dönük bir aşk olur, kediye olur, sevdiğim bir şey olur, çiçeğe olur, her şeye olur. Ama mesela şeyi duyduğumda çok şaşırmıştım. Ya hiç yaşamış olmama gerek yok ki. Başkalarının hayatlarından da bir şey çıkartıp yazabiliyorum yani. Bu mükemmel bir şey.
2: Evet,
1: i̇şte burada aslında ilham da bir noktada devreye giriyor.
2: Kesinlikle.
3: Evet.
1: Değil mi?
3: Kesinlikle.
1: Bunlardan etkileniyorsun herhalde değil mi sen
3: bir de ben,
1: yazarken?
3: Hikaye anlatan şarkı da albümleri çok severim. Yani yabancı olarak konuşmak gerekirse Pink Floyd'un Duvar albümüne bayılırım. En sevdiğim albümlerden biri. Bir de İlk dönemde çok etkilenmişim. Böyle bir hikaye anlatıyor. Ben de bir bakıma böyle kendi kurgulayıp bir hikaye anlatabilmek yani çok hoşuma gitti. Ya da sadece kurgulamam gerekmiyor. Kendi hayatımdan esinlenip de yazabilirim belki ileride. Evet.
1: Harika bir şey gerçekten bu. O zaman şimdi şey yapalım. Gittiğin o sokakta diyelim. Önce dinleyelim, sonrasında tekrardan buradayız.

0: Şimdi gittiğin o sokaktanın da enerjisi bir bambaşka tabii yani. Bir
1: Evet.
0: kere ilk şarkı olmanın verdiği bir hissiyat var
1: Evet.
0: kesinlikle. Yani o ilk göz bebeğidir, sizin yazdığınız ilk şarkıdır belki de, değil mi?
1: Evet.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Kalbiniz kırıldığında içinizden geçen bir şarkı. Hatta ismini söylemeyin. Mecbur söyleyeceksiniz tabii şu an. Ve bir anda çalmaya başlayın gibi olacak.
1: Yani şey, bunu Uğur çalmaz muhtemelen.
0: Aa, ben hangisi?
1: Söyleyeyim mi?
0: Evet.

0: geçtin. İlhan Erem'in
1: rahmetli çok güzel bir şarkısıdır. Beni böyle hep kırıldığım zaman aklıma gelen şarkılardan bir tanesidir. Yazık oldu yarınlara.
2: Değil mi? Senin var mı peki?
3: Benim şu an aklıma gelmiyor da. Kesinlikle çok var çünkü ben şarkılarını çok severim de şu an aklıma ne yazık ki gelmiyor.
2: Peki böyle birini özlediğinizde bir şarkı olsa ne olurdu? Bir özlem şarkısı.
1: Yani benim özlemim açıkçası yani tabii bir kayıp var benim hayatımda. Yani babamın haricinde ben üniversitedeki ev arkadaşımı 7 sene kadar önce, 8 sene kadar önce kaybettim.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Ev arkadaşım sağ olun. Biz onunla çok fazla söylediğimiz bir aslında türkü vardı. Drama köprüsü. Hı hı. Benim yani özlem deyince aklıma hep rahmetli Murat gelir. Özlemim ona her daim, her zaman vardır. O yüzden özlemle ilgili yani belki bir duygusal bir şarkı değil ama bana Murat'ı çok hatırlattığı için ben hep o türküyü söylemeyi çok severim. İsterseniz
2: dinlemek
1: onu paylaşabiliriz.
2: Tabii ki.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Peki size vazgeçişi hatırlatan bir şarkı var mı?
1: Bence benim şarkım var. Gittiğin o sokakta.
0: Gittiğin o sokakta. Evet,
1: yani yabancı, adın artık yabancı. Bence benim şarkım.
0: Değil
1: oraya
0: mi?
1: Olur gibi geliyor.
0: İlk yazdığın duyguyu anlatan bir şarkı. İkiniz için de geçerli tabii bu yani.
1: O zaman...
0: İlk yazdığınız zamanı hatırlatan bir şarkı var mı? Ya da o zaman böyle bir şarkıyı çok dinlersiniz de aklınızda o kalır.
1: Yani yıllardır dinlediğim bir şarkı var aslında, benim Mavi Duvar diye. Yani bizim için çok iyi bir eserdir yani. Üniversite yıllarında okurken çıkmıştı. Mavi Duvar. Uğur da bilir az çok o şarkıyı.
2: Ben severim. Haramiler.
1: Olabilir Haramilerin. Çalabilir miyiz?
2: Deneyelim mi?
0: Hadi deneyelim o zaman.
1: Deneyelim bakalım da.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Peki sizi en iyi anlatan şarkı dediğimde ne gelir aklına?
2: Benim aklıma hiç düşünmedim bunu.
1: Yani, Wish You Were Here gelir herhalde.
2: Wish You Were Here daha çok birini özleyince falan böyle aklına gelen bir şarkı. Beni anlatan bir şarkı. Ben çok karışık bir adamım, bilmiyorum çok. Aklıma gelmiyor.
0: Ben karışık bir adamım. Teoman vibe alıyorum senden. Karışık bir adamım. Sizin var
1: benim, mı? Yani herhalde adım Özgür şey olabilir. Gün olur alır başımı giderim denizden.

0: denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
1: Herhalde adımdan evet, kaynaklı.
2: Değil mi?
1: Böyle bir...
2: Hiç bırakmayın mikrofonu. Yarım kalan bir hikayenin şarkısı ne olurdu?
3: Ankara'dan
1: çiçeklerle olurdu.
2: Ankara'dan çiçeklerle. Evet. İşte beklediğimiz cevap. İşte soruların cevabı Ankara'dan çiçeklerle. Evet. Baba oğul olmayı anlatan bir şarkı desem peki?
1: Yani Uğur bilmez belki bu şarkıyı da.
0: Hadi Baba Gene Yap diye bir şarkı vardır. Hani bana yalan söylerdin ya baba, özgür kırlangıçlardan söz ederdin ya, çok paramı

0: ne yap?
1: Şarkı olabilir bence.
2: Değil mi? Peki böyle bir sizi dinleyen bir dinleyici olduğunuzu düşünseniz karşınızda, ona böyle bir mesaj niteliğinde bir şarkı söylemek isteseniz o ne olurdu?
1: November Rain derdim ben büyük ihtimal. Sürekli her şey gelip geçiyor ama sen ayakta kalıyorsun. Onun sonunda da öyle bir mesajı var. Herkesin birine ihtiyacı var.
3: Ben de ona benzer bir şey düşünmüştüm aslında yani. Roman
4: Rain, Guns N' Roses'un. Ben de ıslak ıslak bakma öyle derdim herhalde. Üzülme anlamında yani Cem Karaca'nın.
2: Islak sizden ıslak alabilir mı? Miyiz beraber?
1: Ben onu çok çalışamadım.
3: Çalışamadım mı? Hı.

0: size'de kocaman bir alkış.
1: Ya, teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Allah ağzınıza sağlık ya. Ne kadar güzel oldu. Şimdi böyle senin için de özel olarak hazırladım aslında. Böyle bir minik bir kısa soru cevap gibi bir köşem var Uğur. Şarkı yazarken nelerden ilham alıyorsun?
1: Güncel olaylardan ilham alıyorum. O sıra bulunduğum duygu yoğunluğundan, duygulardan alıyorum. Ama tabii ki insan değişen bir varlık. Sürekli gündüz başka bir insan, gece başka bir insan. O yüzden ama genelde günlük yaşantımda hissettiğim şeylerden alıyorum.
0: İleride kendi şarkılarını kendin söylemek ister misin?
1: Evet.
0: Eğitim hayatında müzikle ilerlemek ister misin?
1: Onu çok düşünmüyorum.
0: Ama ne gösterir belli olmaz tabii.
1: Ne gösterir olmaz. Hayat değişiyor sürekli.
0: Geçmişte ve günümüzde seni etkileyen sanatçılar kimler? Aynı şeyi size de soracağım.
1: Çok fazla var. Ben daha çok beni asıl müziğe iten grup Pink Floyd'tur. Onların çünkü hiç öyle bir şey duymamıştım hayatımda. Sonra Pink Floyd'u duyunca başka o zaman sanatçılar işte Led Zeppelin, Beatles. Sonra bir ara biraz daha farklı hissettiğim bir dönemde daha fazla tabii babam da çok önerdi Metallica, o grunge akımı, Pearl Jam, Nirvana falan. Sonra yine yumuşadığım bir alan oldu. Onda da R.E.M., Oasis gibi gruplar dinledim.
0: Peki sizin?
2: Benim tabii ki rock geçmişi elbette ki olmakla beraber ama Türk rock müziğinde de çok önemli büyük sesleri çok eskiden beri dinledik. İşte rahmetli Barış Manço, Cem Karaca, tabii ki Uğur'un bahsettiği gruplar, yabancı gruplar da bizi etkiledi. Ama özellikle Cem Karaca, Barış Manço,
1: bir rock
2: değilse bile işte Sezen Aksu elbette ki çok önemli. Yani beslendiğimiz çok alan oldu aslında. Yani bizim belki de nesil belki birkaç zaman öncesinde gerçekten şarkılar malum şu anki gibi dijital ortamda değildi. İşte kaset vesaire. Bunlar bizi çok besledi. Ama tabii ki dediğim gibi yani bu noktada Cem Karaca, Moğollar. Evet yani bizim lise dönem yani üniversite dönemimizde Haramiler grubu bizleri derin etkiledi.
1: Gripping.
2: Evet tabii.
0: O zaman günümüzdeki sanatçılar aslında birazcık da size uzak kalıyor olabilir değil mi?
1: Bana şahsen uzak kalıyor.
0: Sana uzak kalıyor.
2: Yani şöyle biraz sanki son dönemde biraz daha fazla rap müzik sanki birazcık daha ön planda.
1: Evet. Çok dinlemiyoruz genel olarak ama saygımız var.
2: Onda da tabii ki çok iyi sanatçılarımız elbette ki var ama son dönemlerde biraz daha rap ağırlıklı olduğu için herhalde eskiye de kalmaya devam ediyoruz gibi.
0: Peki yapay zeka kullanımına yorumunuz nedir ve ileride yapay zekayı şarkılarında kullanmak ister misin? Ya da kullandın mı?
1: Ben kullanmadım. Kullanmayı da çok şahsen düşünmüyorum. Çünkü bir şey insan üretince o bana daha çok içime siniyor. Yani sonuçta öbürünü makine üretiyor. Makine her şeyi üretiyor ama her makine her şeyi üretebilir ama her insan aynı şeyi üretemez.
0: Değil mi?
1: Bu yüzden ben şahsen gelecekte kullanmayı düşünmüyorum.
2: Bana çok uzak değil ama şöyle bir şey fark ettim ben. Yani geçenlerde de okulda da bir arkadaş abi baksana dedi bak ne kadar güzel bir şarkı. Evet şarkı gerçekten çok güzel. Sözler çok anlamlı. Ama yani ya benim kulağıma artık birazcık böyle hep aynı gibi gelmeye başladı. Yani muhtemelen oradaki sistem belli bir kişiyi kullandığı için ya da belli kişileri kullandığı için böyle bir çok bir Uğur'un dediği gibi bir yapaylık hissediyorsunuz. Evet sözler güzel. Ama yani o yüzden çok uzak değilim. Güzel şeyler de çıkıyor yani şu an için dijital kanallarda da ya da işte video sitelerinde de bazı çok gerçekten güzel yapay zeka şarkıları da yok
0: var,
2: değil. Yani
0: evet.
2: Var yani şimdi bunu göz ardı edemeyiz. Ama insan ürünü olunca bence de daha biraz daha
0: oluyor.
2: Kıymetli bence de.
0: Peki programımızın da sonuna doğru gelmişken birbirinize müzik üzerinden söylemek istediğiniz bir mesaj olsa yani söylemek istediğiniz dediğime bakmayın bir mesaj vermek isteseniz ne olurdu?
2: Ben oğlumla her zaman çok gurur duydum. Yani bir şarkı nasıl olacak şu an içinde böyle gurur duyan yani öyle bir şey aklıma şu an için gelmedi yani açıkçası. Ama yani canım oğlum falan diye bir şarkı olsaydı herhalde onu söyleyebilirdim. Ama ben oğlumla her zaman için çok gurur duydum. Hala duyuyorum. Ömrümün sonuna kadar da gurur duymaya devam edeceğim. Çok güzel şeyler yapıyor. Umarım hikayelerimizi, Uğur'un hikayelerini dinleyicilerimiz de belki bir şekilde kendinden bir şeyler bulup dinlemeye, izlemeye devam ederler diyorum.
0: İnşallah. Peki bizi gelecekte böyle yeni projeler bekliyor mu? Önümüzde var mı böyle hazırlandığınız projeleriniz?
1: Babam istediği için yine Türkçe bir şarkı yine üstünde çalışıyorum ama daha çok geliştirme aşamasında. Hı
2: hı. Onu belki beraber onu belki, yazacağız. Evet, yani ona belki ben de müdahale edebilirim. Evet. Çünkü güzel süper. Bir Ela gözlü bir şarkı diyelim. Böyle bir ufak spoiler verelim. Ela göz var işte. Benim eşim de kahverengi gözlü. Ben ona kahverengi gözlerle ilgili bir şarkı yapmıştım. Ama belki ortak payda da bir şeyler üretiriz oğlumla.
0: Hadi bakalım. Evet. Bakalım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Renk kattınız. Sizinle tanışmak, ediyoruz. Konuşmak, şarkıları dinlemek çok büyük bir zevkti gerçekten.
2: Biz de çok keyif aldık. Evet, çok keyif çok aldık. Teşekkür ederiz biz buraya davet ettiğiniz için. Çok mutlu olduk. Sizi ve ekibinize sonsuz teşekkürlerimize. Bize bu imkanı sunduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden.
0: Yani ayrıca şöyle bir detay da verelim. Yani sabah kahvaltısı yaparken biz de hep Dream Türk açıktır. Evet. Biz başka bir şey açmayız
2: gerçekten
0: dediler.
2: Öyle. Yalan değil yani. Evet. Gerçekten bizim evde sabah kahvaltı özellikle cumartesi pazar tabii okul olmadığı için içeriden hep Dream Türk'ün ses tınları gelir
0: değil
2: yani
0: mi? Bize. Evet. Şimdi programın da sonuna geldik. Son olarak sizin sosyal medya hesaplarınızı öğrenelim ve izleyicilerinize böyle bir mesaj bırakmak isterseniz kameranıza doğru bırakabilirsiniz.
2: Merhaba tekrardan. Sosyal medya hesabım Özgür Aydemir. Özgür.alt-aydemir hesabından. Belki hikayelerimizi dinlemek istersiniz. Belki kendinizde de bir şeyler bulmak isterseniz sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz bizi.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi klip sizlerin bu hafta sonuna geldik. Biz güzel bir haber turu bekliyor. Şimdi biz de çiçeklerimizle veda etmiş olalım. Cumartesi pazar saat 18'de biz Dream Türk'teyiz. Kaçırmayın. O zaman Ankara'dan çiçeklerle hoşça kalın.
3: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alın.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
8: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
7: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi İbrahim Bağış, geçtiğimiz Ramazan ayında dostlarıyla aynı sofrada buluştu. Samimi sohbetinde çocukluk yıllarına döndü Bağış.
10: Çocuktum, babam domates alıp geliyordu çarşıda. Ta bir kilometre öteden kokusu evimize kadar gelmişti. O anı hiç unutmuyorum.
9: Eski Ramazanların o tarifsiz heyecanını gözlerinde hafif bir tebessümle anlattı.
10: Ramazanlar bereketli bir aydır. Asırlardır kültürümüzde barış var, sevgi var, misafirperverlik var. İşte herkes dostunu çağırıyor, arkadaşını. Deminki gibi ne güzel iftarımızı açtık yani. Aşkla, sevgiyle açtık. Ramazan ayı her zaman mübarek bir aydır. Güzel yani, dostlukların buluştuğu bir yer.
9: Son şarkısı Dondurma için gelen yorumlara da içtenlikle yaklaşıyor.
10: Çok güzel olumlu tepkiler de aldım, olumsuz tepkiler de aldım. Sonuçtan şarkıdır yani. Gayet de güzel eleştiriler de aldım. O şarkı da güzel bir parça oldu. Çok kıymetli, değerli müzik yönetmenimiz Mustafa Beyazkuş'la onunla beraber biz çalıştık. Şarkı da çok güzel oldu. Bu da beni mutlu etti yani. Dinleyenler de oldu yani. Halen de oluyor yani.
9: İbrahim Bağış çok yakında yeni şarkısının klibiyle birlikte sevenlerinin karşısında olacak.
10: Bu şarkının arkasından şu an güzel bir ekiple tekrar çalışmaktayız. Bayramda yeni bir şarkım ve Orta Doğu'da çok farklı üç müzikle oluşan, sözü müziği yine şahsıma ait İbrahim Bağış. Ve yetiştireceğim de şarkıyı da tüm müzik sevenlerimize burada sıkı durun. Yani bayramda şarkımız tüm dijital platformlarda yerini alacak yani. Belki klibi de yetiştiririz inşallah. Onu da yetiştiririz yani. Ben kimseye özenmedim, kimseye taklit etmedim. Ben İbrahim Bağış'ım. İbrahim Bağış olarak sanatımı icat ediyorum. Bu yüzden de diyorum ki bu alemde ben de varım. Şarkımın ismi bu alemde ben de varım. Gocu

kaldım derken annen. Sevgilin gülerken. Er geç anlıyor insan.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
10: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
11: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Her dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Ben Onur Kırış, yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta Dream Türk'te en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı İlkay Sipahi ile yapıyoruz. En yenisi olsun 10 numara.

Listemizin 8 numarasında yüreklerimizi ısıtan bir video klip var. Melek Mosso, annesi Hatice Mosso ile yapmış olduğu ortak çalışması Evleniyormuş'la karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klip Cirimon'da yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Pusula, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
1: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
0: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber'e az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
3: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
4: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
3: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
2: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Thinkstat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm. Arabanı arabamla takoma,
5: değerinde Thinkstat. Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
6: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çakılır konuğumuz anlatıyor.
7: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
8: Bu kadar artık show.
6: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu...

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız geri sayım başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan Megastar Tarkan'la açıyoruz. Anılarla yaşamak bu hafta listemizde 20 numarada.

19 numarada sürpriz bir düet karşılıyor bizi. Melek Mosso ve Murat Boz ikilisinin ortak çalışması. Kolay Değil bu hafta listemize 19 numaradan giriş yaptı.

Geldik listemizin 18 numarasına. Emircan İğde'yi görüyoruz. Bu şarkıda şöyle bir güzel özellik var. Hem şarkının ismini hem de klipteki fotoğrafları hayranları seçti. Boylu boyunca bu hafta listemizde 18 numarada.

0: 17 numarada bu hafta Linet'i görüyoruz. Anlat albümünde yer alan bir parça meğerse bu hafta listemizde 17 numarada yerini alıyor.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen asla.

Top 20 listemizin 15 numarasındayız. Listemize geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı bu şarkı. Ve Hadise ile Motive'nin parçası. Çok da güzel bir parça olmuş. Labirent parçası bu hafta iki basamak birden yükseliyor. 15 numaraya yerleşiyor.

Geldik listemizde 14 numaraya. Söz ve müziği Teoman'a ait olan bir parça. Tan Taşçı seslendiriyor ve Sus Konuşma bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 14 numaraya yerleşiyor.

liderlik listemizde 13 numaraya Mabel Matiz'i görüyoruz ve albümünden ilk sesler geldi. Dağılıyorum Olaysız listemize geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı ve tam 7 basamak birden yükselerek 13 numaraya yerleşti. Senden

0: geldik listemizde 12 numaraya. Kendilerine az alternatif bir grup olan Sakiler grubu. Kenan Doğulu parçalarını seslendirdiler. Kenan Doğulu Söylüyor Vol 2 albümünde. Ve bu haftada Ara Beni Lütfen parçasıyla listemizde 12 numaradalar.
1: Bil ki sebebim çok.

geldik listemizde 11 numaraya ve 11 numarada bu hafta Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün ikinci teklisi Kötü Kötü parçası bu hafta listemizde 11 numarada yerini alıyor.

0: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
1: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
0: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Top 20 listemizin tam ortasındayız. 10 numarada bu hafta pop müziğin ikonik isimlerinden olan Hande Yener'i ve rock müziğin sevilen gruplarından olan Madrigal'i görüyoruz. Ve Berlin'de çekilen mükemmel klipleriyle bu hafta listemizde 10 numaradalar.

Geldik top 20 listemizin 9 numarasına. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Hande Ünsal. Albümle aynı ismi taşıyan Halim parçası bu hafta listemizde 2 basamak geriledi ve 9 numaraya yerleşti.

20 listemizin 8 numarasındayız ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 8 numarada bu hafta alternatif bir grubu görüyoruz. İkilem. Daha nasıl anlatayım parçasıyla 8 numarada yerini korumaya devam etti.

Listemizin 7 numarasındayız ve yine Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran. Bu hafta listemizde tam 5 basamak birden yükseldi, 7 numaraya yerleşti. Daha

Ayrılık hikayesiyle devam ediyoruz listemize. 6 numarada Derya Ulu'yu görüyoruz. Hani parçasıyla aşk acısı çeken kadınlara ilham verdi ve bu hafta listemizde 5 basamak birden yükselerek 6 numaraya yerleşti.

Geldik top 20 listemizin 5 numarasına. Artık zirveyi açıklamaya da çok az bir zaman kaldı. 5 numarada bu hafta Sefo ve İrem Derici ikilisini görüyoruz. Bu hafta bir basamak yükseldiler senden kalanlarla ve 5 numaraya yerleştiler.

Geldik listemizin 4 numarasına. Emre Altuğ ve APO ikilisini görüyoruz. Emre Altuğ albümünün ilk bölümünü yayınladı ve APO ile beraber Serseri parçasını söylediler. Bu hafta da listemizde bir basamak yükselerek 4 numaraya yerleştiler.

Geldik listemizin 3 numarasına. Benim de çok sevdiğim bir grup olan Manifest'i görüyoruz. Birinci yıllarını kutladılar bu parçayla ve klipte de fanlarından gelen hediyelere yer verdiler. Başrol sensin bu hafta listemizde 3 numarada.

Hayır. Top 20 listemizin 2 numarasında bizi Aleyna Tilki karşılıyor. Güllü'nün unutulmaz şarkısı olan Oyuncak Gibi kendi tarzıyla çok güzel seslendirdi. Ve bu haftada listemizde 2 basamak yükselerek 2 numaraya yerleşti.

Geldik top 20 listemizin bir numarasına, yani zirvesine. Karışık Kaset 2 albümünün müjdecisi olan Üzülmedim Ki parçası bu haftada bir numarada. Semih Cenk 3 haftadır bir numarada yerini korumaya devam ediyor. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan sizlerle olacağız. Hoşçakalın.

0: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı arabam.com'a
2: değerinde tüm sat. Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: HD olarak TürkSat 4A uydusundan

Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

Ne yapıyorsun? Ya bir saniye dinler misin?

değilim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Yeah.